0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tüm iyiliğin kaynağı sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin. Bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal ruhta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda. En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Program boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 1:8 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız. Tabii ki İsa Mesih'in kimliğini anlamamız açısından bu ayetler çok önemli. Öncelikli olarak şunu sorarak başlamak istiyorum ben. Tanrı her şeyi nasıl başlattı pastörüm?
1: Yaratılış kitabında yani ilk ayetlerde şunu yazıyor. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Evet, yani Tanrı hiçbir şeyin olmadığı bir yerde ne yaptı? Yaratılışı başlatıyor, kendinden başlatıyor. Ruh olan Tanrı bunu başlatıyor. Yine biz bu ayetlere baktığımız zaman söz yaratılmadı, söz Tanrı'yla birlikteydi. Tanrı ışık olsun dediğinde söz, yani sözü kullanıyor. Hı hı. Ve ne oluyor? Işık oluyor. O zaman demek ki söz yaratıcı ve söz ve Tanrı birbirinden ayrı varlıklar değil. Yani, hı hı. Birbiriyle yani çok uzak olan varlıklar, hı hı, değil. Birlikte, hı hı, varlar, birlikte yaratıyorlar diye anlıyoruz.
0: Evet. Peki Mesih İsa insan bedeni almadan önce nasıl vardı? Bunu nasıl açıklayabiliriz?
1: Evet, bu da yine okuduğumuz ayetlerle ilgili, konuştuğumuz sözlerle ilgilidir. Söz yaratılmadı. Yani söz yaratılmış olsaydı yaratılmış bir varlık olurdu. Hı hı. Ve ilerleyen çoğu yıllarda, çok uzun yıllar sonra İncil'in Yuhanna bölümü yazıldığında şöyle diyor: başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. O da bunu, hı hı, onaylıyor. Yani yaratılışın ilk birkaç ayetinde geçen konuları, söz konuları onaylıyor. Yani söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diyor. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yani her şey o söz, yaratılan, evet, söz aracılığıyla var oldu diyor. Ve biz işte Tanrı'yı anlamak istiyorsak o zaman kutsal kitaptaki ayetlere bakmak lazım. Ve yine bu program boyunca sık sık söylüyoruz. Kutsal kitap tutarlı bir kitaptır. Yaratılış birinci bölüm, yani yaratılış kitabı kutsal kitabın ilk kitabıdır. Ve birinci bölüm 1-3 ayetlerde başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diyor. Yani öyle devam ediyor.
0: Evet.
1: Ama sonradan ne oluyor? Gelişen vahiy kavramı çerçevesinde açıklanıyor ve sözün Tanrı ile birlikte olduğu ve bu sözün yine insanlarla birlikte olduğunu da anlatıyor orada. Hı hı. Ve bu söz aynı zamanda nasıl yarattıysa yaşam kaynağıydı. Karanlıkta parlıyordu ve karanlık bunu alt edememişti.
0: Evet, o zaman aslında İsa Mesih'in Tanrı'nın sözü ve aslında o zaten vardı, yaratılmadı. Tanrı'nın sözü olduğu için de İsa Mesih aslında sonsuz diyoruz.
1: Evet ve yine ilerleyen zamanda Pavlus yazdı kutsal ruhun yönlendirişiyle. Şöyle diyor Romalılar 9. bölüm 5. ayette. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Yani büyük atalar dedi İbrahim, İshak ve Yakup'tan söz ediyor. Ama aynı zamanda Mesih sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin diyor. Yani bunu da söylüyor. Yine Yuhanna'nın ana temalarından biridir bu. Ve bu ana tema nedir? Söz yaratılmadı. Söz hep vardı. Ve o söz Tanrı ile birlikteydi. Ve beden alan o söz bizimle birlikte oldu.
0: Evet. Tabii ki ayetlere baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ifadesini de görüyoruz. Buna bakacak olursak aslında İsa Mesih'te bu gücü nasıl görüyoruz? Bu güç İsa Mesih'te nasıl açığa çıkıyor?
1: Evet, yani ilk defa Yaratılış 17:1 ayetinde geçiyor. Avram, yani İbrahim peygamber 99 yaşındayken Rab ona görünerek ben her şeye gücü yeten Tanrıyım dedi. Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım dediğinde buradaki her şeye gücü yeten Tanrı El Shaddai nedir? Kendisini İbrahim'le birlikte olduğunu, kendisini ona tanıttığını söylüyor. Ve aynı zamanda ilerleyen zamanda bu Mesih'te ortaya çıkıyor. Vahiy 21. bölüm 22-27 ayetlere baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kendinin tapınağıdır diyor. Yani Rab Tanrı ve kuzu. Kuzu İsa Mesih'tir. Ve şöyle devam ediyor. Kentte tapınak görmedim. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kentin tapınağıdır. Aydınlatmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Neyi anlatıyor? Evet, o tapınak Tanrı'yla birlikte olan kuzu orada birlikte ve kuzu çıra olarak ışık veriyor. Uluslara, kente ışık veriyor. Ve bu kent yeni göksel kenttir aynı zamanda. Evet. Yani demek ki biz sorunuza baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ifadesinde Mesih bu gücü nasıl görüyoruz dediğimizde öncelikle hep Tanrı'yla birlikte ve Tanrı'yla birlikte var. Ama rolleri ayrı ve burada göksel babamız, yani görünmeyen özlediğimiz göksel babamız nedir tasarlıyor ama oğul onun ışığını yansıtıyor ve kurtarıcı olarak tarih sahnesinde yerini alıyor.
0: Şu açıdan da bakabilir miyiz aslında? Merak

0: Samet'in şu sözünü. Yani babanın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Yani tamam bana inanmıyorsunuz, sözlerime güvenmiyorsunuz ama yaptığım işlere bakın. Az önce sizin söylediğiniz gibi yani ölüleri diriltiyor ve bunu istediği zaman yapıyor. Hani bir defa yapsa ya hadi oldum olmadı mı diyelim ama baktığımızda birçok örnek var. Yani ölüleri diriltiyor ve bu ölüleri dirilttikten sonra da yine vaazlarında oradaki insanlarla yaptığı konuşmalarda söylüyor. Ben yaşam veriyorum diyor. Yani kim yaşam verebilir? Kim bir başka kişiye yaşam verebilir? Ölmüş bir kişiye yaşam verebilir? Yani yine bu tarih sahnesinde yok. Ve biz bu zamana kadar gelmiş bütün peygamberlere baktığımız zaman yani onların Tanrı'nın sözcüsü olduğu yönünde iddiaları var. Ama hiçbirisi ölmüş birine yaşam veremiyor.
1: Evet.
0: Ve hatta kendisi ölüyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki İsa Mesih başlangıç ve son benim diyor. Güçlü bir ifade aslında, başlangıç ve son aslında. O onun sonsuzluğunu vurgulamaya çalışıyor. Bunu biz nasıl anlamalıyız? Bizim için nasıl bir anlam ifade ediyor? Bunu bilmek bizim için neden önemli?
0: Yani önemli çünkü kendisi hep var olduğunu söylüyor. Ve aynı ayet içinde az önce konuştuğumuz her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor. Yani her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim. Bu mektubun yazıldığı dönemleri göz önünde bulundurursak, hani Hristiyanlar üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Ve o dönemdeki Roma zulmü gittikçe artıyordu. Yani aç köpeklerin önüne atılıyorlardı. Arenalarda öldürülüyorlardı. Yani Hristiyan olmak iyi bir şey değildi. O dönemde de aslında bu dönemde de iyi bir şey değildi. Ve İsa Mesih bu vahiyi Yuhanna'ya gönderdiği zaman orada zorluk çeken kişileri güçlendirmek istiyor. Yani var olmuş, var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor. Aynı zamanda bu seride sözünü ettiğimiz başka bir konuda İsa Mesih ben sonsuza dek sizinle birlikteyim dedi. Yani Matta İncili'nin sonunda. Ne oluyor? Bu defa Yuhanna'nın vahiyinde bunun farklı bir şekilde karşımıza çıktığını, farklı bir şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Ve özellikle her şeye gücü yeten sözü zulüm gören imanları güçlendirmek amacıyla veriliyor. Vahide bu açıklanıyor. Alfa ve Omega bildiğimiz gibi Grek alfabesinin ilk ve son harfleridir. Burada Tanrı'nın ezeli ve ebedi olduğunu ifade ediyor. Ve Rab İsa da bunu kendisi için kullanıyor. Yani evet Alfa ve Omega benim diyor kendisi.
1: Evet. Tabii ki çok güçlü ve önemli bir ifade. Bunu bilmek de Tanrı'ya güvenmek açısından çok önemli. Tabii ki İsa Mesih'e baktığımızda her şeye gücü yeten Tanrı'nın kendisi olarak görüyoruz. Ve bizim günahlarımız için aslında günah sorununu ortadan kaldırmak için bu dünyaya geldiğini, çarmıh üzerinde öldüğünü, gömüldüğünü ve üçüncü gün dirildiğini de okuyoruz. Yani şöyle bakmak istiyorum. Günah sorunu ortadan kalktı ve biz aslında Tanrı ile barıştık. Mesih'in ikinci gelişinden sonra da aslında tamamıyla her şey son bulacak ve biz Tanrı ile birlikte sonsuza dek olacağız. Peki tekrar günah işlenirse ne olur o zaman? Yani tekrar günah işleme potansiyeli var mı insanın? Günah işlerse ne olur? Tarih teker eder mi?
0: Kutsal kitaba göre artık öyle bir şey olmayacak. Bazen şöyle bir öneri veriyorum. Yaratılışın ilk üç bölümünü okuyun. Yani ve bu ilk üç bölüme baktığımız zaman işte bir iki bölümler yaratılışın nasıl olduğunu, insanın nasıl yaratıldığını anlatıyor. Ve üçüncü bölümde de düşüş var. Ve buradaki ruhsal ve fiziksel ölümün nasıl olduğunu, Tanrı'dan kopuşun gerçekleştiğini anlatıyor. Kutsal kitabın arasındaki bütün bölümleri kaldırıp bir de Vahiy 21-22 bölümleri okuyun. Şimdi orada bir iki sahneyi göreceğiz. Aden var, yani yaratılış kitabında. Orada Adem ve Havva var. Tanrı şeytanın Adem bahçesine girmesine izin veriyor ve onlar ayartılıyor ve günah işliyorlar. Ama Vahiy 21 ve 22 bölümlere geldiğimizde artık İsa Mesih geliyor ve yaratılışı düzenliyor. Bir daha buna izin vermiyor. Hı hı. Ayetleri okumak

0: istiyorum. Şunu yazıyor Vahiy 21. bölümün 27. ayette. Oraya murdar, hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla giremeyecek. Yalnız atları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Yani İsa Mesih tekrar geldikten sonra artık yaratılıştaki yozlaşma geriye doğru işlemeyecek. Peki neden böyle oldu? Aslında bu soruya cevap vermek zor. Çok kişi evet. soruyor. Neden izin verdi? Neden böyle oldu? Benim anlayabildiğim kutsal kitaptan günahın ne kadar günahlı olduğu anlaşılsın diye Tanrı şeytanın Adem bahçesine girmesine izin verdi. Ve bunu bütün insan soyuna göstermiş oldu. Ve Tanrı'nın sözüne itaat etmemizin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dediği gibi iyi ile kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme. Onu yediğin gün kesinlikle ölürsün diyor. O zaman evet. insan Tanrı sözüne iman etmiş olsaydı ne olacaktı? Günah olmayacaktı. Ama günah olunca ne oluyor? Tanrı'nın insanla ilişkisi olmuyor. Böyle bir durumda Tanrı ile ilişkimizin ne kadar önemli olduğunu dinleyici anlayabiliyor mu diye ben bir soru sormak istiyorum.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
2: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün vahiy 1-8 ayeti üzerinde konuşuyoruz. Var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor bu ayetlerde. Ve biz bu ayetler üzerine konuştuk. İlk bölümde de yaratılıştan bahsettik. İsa Mesih'in Tanrı sözü olmasından ve bu nedenle başlangıç ve son olduğundan bahsettik. İsa Mesih'e baktığımızda her şeye gücü yeten doğasını görebildiğimizden konuştuk ve İsa Mesih'in başlangıç ve son olması onun ezeli ve ebedi olduğu üzerinde de durduk. Aslında son olarak biz tekrar İsa Mesih'in ikinci gelişinden sonra tekrar günah işlenir mi, tarih tekerrür eder mi diye konuşuyorduk. Biraz bahsettiniz ama eklemek istediğiniz şeyler varsa oradan devam edelim.
1: Evet, yani şunu söylemiştik, daha doğrusu okumuştuk ayet olarak. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla giremeyecek. Yalnız atları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Ve sonraki bölümde şöyle devam ediyor. Melek bana Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. Artık hiç lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Kulları ona tapınacak. Onun yüzünü görecek. Alınlarında onun adını taşıyacaklar. Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Yani bu tamamlayıcı ayetler bize şunu gösteriyor ki artık İsa Mesih geldikten sonra yeni bir düzen geriye dönüşü olmayacak şekilde başlayacak. Aden'de olan tüm olumsuzluklar ortadan kalkacak ve bizler ona tapınacağız. Yani ibadet edeceğiz. Onu adına layık bir şekilde yücelteceğiz.
0: Evet, tabii ki Mesih'in ikinci gelişinde dediğiniz gibi yeni bir düzen olacak ve o düzen içerisinde aslında Tanrı ile birlikte sonsuzlukta birlikte olacağız. O zaman Mesih ikinci gelişi için neyi bekliyor diye sormak istiyoruz. Mesih'in ikinci gelişi için ne olması gerekiyor?
1: Evet, yani Mesih gelecek, ikinci kez gelecek, tekrar gelecek diye inanıyoruz. Zaten bu şekilde de açıklıyor. Aslında sadece biz değil, yine bazı farklı inançlarda olsalar da bir Mesih inancına sahip olanlar var. Hatta zaman zaman Mesihler de ortaya çıkıyor. Yani ben evet, Mesih'im diye bir iddiada bulunuyorlar. Şimdi neyi bekliyor sorusu için cevap vermek biraz zor. Çünkü Rabbin belirlediği bir saat var. Yani onun bu belirlediği saatin neden o saati belirlediğini bilmiyoruz. Ve yine bu işte Mesih'in gelişiyle ilgili saat veren, gün verenlere baktığım zaman yani onların sahte peygamber olduğunu düşünüyorum. Görüyorum zaten şimdiye kadar bütün hepsi öyledir. Çünkü İsa Mesih'in gelişini net olarak bildirecek yani gün ve saat verecek bir kişi yok. Yani İncil'de böyle bir öğreti var. O zaman bir sahte peygamberi ayırt etmek isterseniz Mesih'in gelişiyle ilgili gün ve saat verdiğine bakmak gerekiyor. Ama aynı zamanda İncil'de okuduğum zaman işte Mesih'in gelişi için yani Mesih ikinci kez gelmek için neyi bekliyor diye düşündüğümde Tanrı daha çok kişinin kurtulmasını istiyor diye anlıyorum. Belki verilecek cevaplardan bir tanesi bu olabilir. 2. Petrus mektubunda 8-13 ayetlerde sevgili kardeşlerim şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Yani öncelikle demek ki Rab zaman kavramının dışındadır.
0: Evet.
1: Yani biz zamanla ilgili düşündüğümüz için bu soruyu soruyoruz. Oysa onun için her şey olmuş bitmiş bir olay. Aden'de günah işlendi ama Mesih'in gelişiyle günahın yargısı kalktı ve tekrar gelecek. Aslında onun için tek olay var. Yani sonsuzlukta bakıyor. Ve sonra şöyle devam ediyor. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Yani bu iyi bir cevap diye düşünüyorum. Yani öyleyse demek ki kişiler daha çok kurtulmak istiyorlarsa İsa Mesih'in müjdesine bakması gerek, iman etmesi gerek. Ve devam eden ayetlerde de yine ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Her şey böyle yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o gün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek. O zaman demek ki biz o günü beklemeliyiz, hı hı, ama kutsallık içinde yaşamalı mıyız? Bu daha önemli bir konu. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bu tarihler veriliyor, Mesih gelecek, işte olaylara, hı hı, bakılıyor, yorumlar yapılıyor ama Mesih hemen şimdi gelecek gibi hazır olmalıyız. Hı hı. Yani kutsal kitaptan aslında öyle bir öğreti çıkıyor. Ama sanki yarın gelecekmiş gibi de umuda sahip olmalıyız. Ya da 1000 yıl sonra gelecekmiş gibi umuda sahip olmalıyız. Hı-hı. İmanında kalmalıyız.
0: Evet. Tabii ki sizin de az önce söylediğiniz gibi ne zaman geleceğini bilmiyoruz biz zaman olarak. Ama gelişi, yani sonun geldiğini ya da İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili bir belirtiler var mı kutsal kitap içerisinde, İncil'de? Sonun geldiğini nasıl anlayacağız biz?
1: Bu konuda İsa Mesih'in kendisi aslında öğreti veriyor. Hı hı. Hani ve daha çok savaşlardan söz ediyor, işte depremlerden söz ediyor. Ama zamanın nasıl olacağından söz etmiyor. Ve az önce konuştuğumuz konuları da biraz özetleyen ayetler var Matta bölümünde, 24 bölümde. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler, bu söylediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? Onlar da merak ediyorlardı. Yani bundan evet, yaklaşık 2000 yıl önce havarileri, yani onun yanında olanlar, onunla birlikte dolaşanlar.
0: Hala merak ediyoruz.
1: Hala merak ediyoruz, aynen öyle. Ve merak ediyorlardı. O zaman İsa onlara nasıl bir karşılık verdi? Şöyle dedi, sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değil. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Şimdi buraya baktığımızda aslında günümüzde de oluyor. Hani savaş var mı, var. Yani hem de büyük savaşlar var. Yani ufak savaş da değil. Neredeyse 3. Dünya Savaşı'na gidiyoruz. Evet. Bazı açıklamalara baktığımız zaman öyle gibi görünüyor. Ama İsa Mesih ne diyor? Sakın korkmayın. Yani biz o zaman demek ki bu tür olaylar tarih içinde oluyor. Hı hı. Ama benim burada dikkat ettiğim nokta şu. Bu olaylara bakarak bir kişi bir tarih ya da gün veriyorsa ya da işte kişileri daha çok hemen geliyor gibi teşvik ediyoruz. Çok dikkat etmek lazım. Çünkü insanlar buna inanıyorlar ve bu defa kendi hayatları çok etki altına giriyor. Hatırlıyorum, hı hı, bu 2000'li yıllarda bir sigorta krizi olmuştu. Dünyada olan bir konuydu. İşte yine bu krize bağlı olarak Mesih'in yakında geleceği söylendi. Ve özellikle yurt dışında olanların sigortalarını iptal etmesi de istendi. Bazıları iptal ettiler ama şimdi çok zor durumda kaldılar. Biz bu olayları iyi yorumlamalıyız. Ve İsa Mesih buradan, yani genel konudan daha özel bir duruma geliyor. Ve diyor ki imanlara, yani bize, Hristiyanlara, o zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Yani o zaman demek ki bu da var aslında, evet. Hristiyanlar zulüm görüyorlar tarih boyunca. Roma bölümünde de zulüm gördüler ama bugün de zulüm görüyorlar. Yani Hristiyan olmak bir ölüm nedeni olabiliyor.
0: Evet.
1: Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. Öyledir. Yani bu sadece belli coğrafyada yaşayan insanlar için değil. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin İsa'dan nefret ediyorlar. Adını vermeyeyim. Yani bir ülkede, Batı ülkesinde, işte İsa'nın heykellerini görerek kaldırmak istiyorlar. Yani o kadar büyük bir şekilde ondan rahatsızlık duyuyorlar. Ve yine imandan sapacak diyor. Yani birçok kişi Mesih'in gelmediğini görerek ne yapıyor? Uzaklaşacak, birbirini ele verecek, birbirinden nefret edecek. Bir bölümü dışarıdayken bir bölümü içeride, kilisenin içinde oluyor. Sonra birçok sahte peygamber gelecek ki böyledir. Yani dünyada bugün birçok sahte peygamber var. Ve sonunda da göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o sonuna gelecektir. Bazı kişiler de buradan hareket ediyor. Evet. İşte sonuna geliyoruz, artık müjde duyuruluyor diyor ama yani bunun bir tarihi yok. Biz bugün, şimdi hemen Mesih gelecekmiş gibi hazır olmalıyız. Yarın 1000 yıl sonra gelecekmiş gibi de imanla kalıp göksel egemenliğin müjdesini ilan etmeliyiz.
0: Evet, aslında ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in tekrar geleceğini ve aslında gelecek olanın aslında İsa Mesih olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. Tabii ki zamanını bilmek zor ama olayları doğru yorumlamak gerektiğinden de söz ettiniz. O zaman Mesih'in ikinci gelişi nasıl olacak? Onu hani daha net anlamak açısından ve cennet nasıl olacak? Geldikten sonra Tanrı ile birlikte yaşayacağımız, tabii ki Tanrı'nın varlığının olduğu yer cennet ve nasıl olacak? Biraz bundan da bahsedebilir misiniz süremizin sonuna yaklaşırken?
1: Evet, yani Mesih karşıtı da gelecek diyor. Yani bu da oldukça önemli. Yani Mesih karşıtı bir tek kişiyi ifade ettiği gibi Mesih'e karşı olan herkesi de ifade ediyor. Yani bunu da iyi ayırt etmek gerekiyor. Ve hatta Yuhanna diyor, nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş oluyor. Bunun son saat olduğunu biliyoruz diyor. Şimdi son saat nedir? Yani bu saat içinde olan şeydir. Biz bu programı son saatine geldik dediğimiz zaman yani bir saatlik bir dilimden söz ederiz. Ama Yuhanna bu mektubu yazdığı zaman 90'lı yıllarda aradan neredeyse 2000 yıl geçti. Evet. Hala son saatteyiz. Demek ki bunu iyi anlamamız lazım. Ve yine az önce okuduğumuz Matta bölümünde İsa Mesih şöyle diyor. Bunun için size Mesih çölde derlerse gitmeyin, bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Ben bu ayeti çok seviyorum ve Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili olarak da tekrar gelişiyle ilgili olarak bunu kullanıyorum. Çünkü diyorum ki onun gelişi, insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her tarafta görülen bir şimşek gibi olacaktır. Eğer bir kişi Mesih geldiğinde bu Mesih değil diyorsa o Mesih değildir. Yani gökten gelecek. Eğer sen bu Mesih değildir diyorsan o Mesih değildir. Çünkü İsa Mesih bunu kendisi söyledi. Burada bir benzetme yapmıyor. Yani benzetme anlatmıyor ya da örnek kullanmıyor. Herkes bunu görecek. Herkes onu Rab olarak görecek. Herkes onun Rab olduğunu bilecek. O zaman buna bakmak lazım. Yani sahte mesihlere ayırt etmek için buna bakmamız lazım. Cennet nasıl olacak? Hani Vahiy 21. bölüm, bunlar da kutsal kitapta çok sevdiğim ayetler. Bundan sonra yeni bir gökte yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökte yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar da onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Evet, cennetle ilgili bölümler. Yani bunlar Tanrı bizim aramızda. Ama bizi çok ilgilendiren şu ayetler de bize cennetin nasıl olacağını anlatıyor. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Yani onların dediği, İsa Mesih'e iman edenlerin gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık sonsuza kadar yaşayacaklar. Ağlayış ve ıstırap olmayacak. Rabbimiz İsa Mesih bizi teselli edecek.
0: Evet, süremizin epeyce sonuna yaklaştık. O zaman şu soruyla bitirmek istiyorum ben. İsa Mesih'in başlangıç ve son olması ve her şeye gücü yeten Rab Tanrı olması onun kimliğini anlamamız açısından ne ifade ediyor? Ve İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen kişiler bu durumda ne yapmalı?
1: Tanrı sözü olan kutsal kitaba imanla yaklaşması lazım. Yani ön yargısız okuması lazım. Eğer bir ön yargı varsa eleştirel yaklaşarak onu reddetmiş oluyor. Yani eleştirinin olumlu anlamı var ama anlamak için değil de ön yargıyla yaklaşıyorsa olumsuz anlamında kullanıyorum. Ve şöyle diyor, tahta oturan işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana tamam dedi. Alfa ve omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarlarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yabancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur. Yani sonsuza kadar benden uzak kalacaklar diyor. O zaman demek ki kutsal kitabı imanla okumak lazım ve aynı zamanda Tanrı sözüne iman ederek İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcımız olarak kabul etmemiz gerekiyor. Daha çok araştırmak istiyorsa sevgili dinleyici, yani bir protestan kilisesine gidebilir, Radyo Maranata'ya yazıp sorabilir ve böylece bu konuştuğumuz konuları daha iyi araştırabilir.
0: Evet, aslında birçok program serisi yaptık İsa Mesih'in kimliğini açıklamak açısından. Kendi sözlerine baktık, benim dediği birçok ayete baktık. Ve aslında açıkça görüyoruz ki İsa Mesih Tanrı'nın kendisidir, Rab ve kurtarıcıdır. Ve ona iman ettiğimizde, Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde biz aslında kurtuluyoruz ve Tanrı'yla o barış sağlanıyor. Ve başka hiçbir yol yok aslında İsa Mesih'e iman etmek dışında bizi kurtarabilecek başka hiçbir yol olmadığını da görüyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum İsmail Bey size. Süremizin sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Luka 12. Bölüm.
1: Uyarılar ve Teşvikler. O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı. Verisilerin mayasından, yani ikiyüzlülükten kaçının. Örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Bunun için karanlıkta söylediğiniz her söz gün ışığında duyulacak, kapalı kapılar ardında kulağa fısıldadıklarınız damlardan duyurulacaktır. Siz dostlarıma söylüyorum, bedeni öldüren ama ondan sonra başka bir şey yapamayanlardan korkmayın. Kimden korkmanız gerektiğini size açıklayayım. Kişiyi öldürdükten sonra cehenneme atma yetkisine sahip olan Tanrı'dan korkun. Evet, size söylüyorum, ondan korkun. 5 serçe 2 meteliğe satılmıyor mu? Ama bunlardan bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir. Nitekim başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Korkmayın, siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Size şunu söyleyeyim, insanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi, insanoğlu da Tanrı'nın melekleri önünde açıkça kabul edecek. Ama kim beni insanlar önünde inkar ederse, kendisi de Tanrı'nın melekleri önünde inkar edilecek. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen herkes bağışlanacak. Oysa kutsal ruha küfreden bağışlanmayacaktır. Sizi havra topluluklarının, yöneticilerin ve yetkililerin önüne çıkardıklarında kendimizi neyle, nasıl savunacağız ya da ne söyleyeceğiz diye kaygılanmayın. Kutsal Ruh o anda size ne söylemeniz gerektiğini öğretecektir. Zengin Budala. Kalabalığın içinden biri İsa'ya, "Öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın," dedi. İsa ona şöyle dedi, "Ey adam, kim beni üzerinize yargıç ya da hakem yaptı?" Sonra onlara, "Dikkatli olun," dedi. "Her türlü açgözlülükten sakının. Çünkü insanın yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir." İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Zengin bir adamın toprakları bol ürün verdi. Adam kendi kendine, "Ne yapacağım, ürünlerimi koyacak yerim yok," diye düşündü. Sonra, "Şöyle yapacağım," dedi. "Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım. Bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. Kendime, "Ey canım, yıllarca yetecek kadar bol malım var. Rahatına bak, ye, iç, yaşamın tadını çıkar," diyeceğim. Ama Tanrı ona, "Ey akılsız," dedi, "bu gece canın senden istenecek. Biriktirdiğin bu şeyler kime kalacak?" Kendisi için servet biriktiren ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur. Kaygılanmayın. İsa öğrencilerine şöyle dedi, "Bu nedenle size şunu söylüyorum. Ne yiyeceğiz diye canınız için, ne giyeceğiz diye bedeniniz için kaygılanmayın. Can yiyecekten, bedende giyecekten daha önemlidir. Kargalara bakın. Ne eker, ne biçerler, ne kilerleri, ne ambarları vardır. Tanrı yine de onları doyurur. Siz kuşlardan çok daha değerlisiniz. Hangi biriniz kaygılanmakla ömrünü bir anlık uzatabilir? Bu küçücük işe bile gücünüz yetmediğine göre öbür konularda neden kaygılanıyorsunuz? Zambakların nasıl büyüdüğüne bakın. Ne çalışırlar ne de iplik eğirirler. Ama size şunu söyleyeyim. Bütün görkemine karşın Süleyman bile bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Ey kıt imanlılar! Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesindir. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz diye düşünüp tasalanmayın. Dünya ulusları hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa babanız bunlara gereksinmeniz olduğunu bilir. Siz onun egemenliğinin ardından gidin, o zaman size bunlar da verilecektir. Korkma ey küçük sürü. Çünkü babanız egemenliği size vermeyi uygun gördü. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Kendinize eskimeyen keseler, göklerde tükenmeyen bir hazine edinin. Orada ne hırsız ona yaklaşır, ne de güve onu yer. Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır. Uyanık ve hazırlıklı olun. Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen köleler gibi olun. Efendileri geldiğinde uyanık bulunan kölelere ne mutlu. Size doğrusunu söyleyeyim. Efendileri beline kuşağını bağlayacak, kölelerini sofraya oturtacak ve gelip onlara hizmet edecek. Efendi gecenin ister ikinci, ister üçüncü nöbetinde gelsin, uyanık bulacağı kölelere ne mutlu. Ama şunu bilin ki, ev sahibi, Hırsızın hangi saatte geleceğini bilse evinin soyulmasına fırsat vermez. Siz de hazır olun. Çünkü insanoğlu beklemediğiniz saatte gelecektir. Petrus, Ya Rab dedi. Bu benzetmeyi bizim için mi anlatıyorsun yoksa herkes için mi? Rab de şöyle dedi. Efendinin uşaklarına vaktinde azık vermek için başlarına atadığı güvenilir ve akıllı Yahya kimdir? Efendisi eve döndüğünde işinin başına bulacağı o köleye ne mutlu. Size gerçeği söyleyeyim. Efendisi onu bütün malının üzerinde yetkili kılacak. Ama o köle içinden, efendim gecikiyor der, kadın ve erkek hizmetkarları dövmeye, yiyip içip sarhoş olmaya başlarsa, efendisi onun beklemediği günde, ummadığı saatte gelecek, onu şiddetle cezalandırıp imansızlarla bir tutacaktır. Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek. Oysa bilmeden dayağı hak eden davranışlarda bulunan az dayak yiyecek. Kime çok verilmişse ondan çok istenecek. Kime çok şey emanet edilmişse kendisinden daha fazlası istenecektir. Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı. Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum. Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ayrılık getirmeye geldim. Bundan böyle bir evde 5 kişi, 2'ye karşı 3, 3'e karşı 2 bölünmüş olacak. Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktır. Belirtileri anlamak. İsa halka şunları da söyledi. Batıda bir bulutun yükseldiğini görünce siz hemen sağanak geliyor diyorsunuz ve öyle oluyor. Rüzgarın güneyden estiğini görünce çok sıcak olacak diyorsunuz ve öyle oluyor. Sizi ikiyüzlüler, yeryüzünün ve gökyüzünün görünümünden bir anlam çıkarabiliyorsunuz da şimdiki zamanın anlamını nasıl oluyor da çıkaramıyorsunuz? Doğru olana neden kendiniz karar vermiyorsunuz? Sizden davacı olanla birlikte yargıca giderken yolda onunla anlaşmak için elinizden geleni yapın. Yoksa o sizi yargıcın önüne sürükler, yargıç gardiyanın eline verir, gardiyan da sizi hapse atar. Size şunu söyleyeyim. Borcunuzun son kuruşunu ödemedikçe oradan asla çıkamazsınız.
0: Luka 13. bölüm.
1: Tövbe ediniz. O sıralar bazı kişiler gelip İsa'ya bir haber getirdiler. Pilatus'un nasıl bazı celilelileri öldürüp kanlarını kendi kestikleri kurbanların kanına kattığını anlattılar. İsa onlara şöyle karşılık verdi. Böyle acı çeken bu celilelilerin bütün öbür celilelilerden daha günahlı olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Ya da Şiloah'taki kule üzerlerine yakılınca ölen o 18 kişinin Yeruşalim'de yaşayan öbür insanların hepsinden daha suçlu olduğunu mu sanıyorsunuz? Size hayır diyorum. Ama tövbe etmezseniz hepiniz böyle mahvolacaksınız. Meyve vermeyen ağaç. İsa şu benzetmeyi anlattı. Adamın birinin bağında dikili bir incir ağacı vardı. Adam gelip ağaçta meyve aradı ama bulamadı. Bağcıya, bak dedi. Ben 3 yıldır gelip bu incir ağacında meyve arıyorum, bulamıyorum.

önüne koydu. Kadın hemen doğruldu ve Tanrı'yı yüceltmeye başladı. İsa'nın hastayı Şabat günü iyileştirmesine kızan Havra yöneticisi kalabalığa seslenerek "Çalışmak için 6 gün vardır," dedi. "O günler gelip iyileşin, Şabat günü değil." Rab ona şu karşılığı verdi: "Sizi ikiyüzlüler, her biriniz Şabat günü kendi öküzünü ya da eşeğini yemlikten çözüp suya götürmez mi? Buna göre şeytanın 18 yıldır bağlı tuttuğu İbrahim'in bir kızı olan bu kadının da Şabat günü bu bağdan çözülmesi gerekmez miydi?" İsa'nın bu sözleri kendisine karşı gelenlerin hepsini utandırdı. Bütün kalabalıksa onun yaptığı görkemli işlerin tümünü sevinçle karşıladı. Hardal tanesi ve maya. Sonra İsa şunları söyledi: "Tanrı'nın egemenliği neye benzer? Onu neye benzeteyim? Tanrı'nın egemenliği bir adamın bahçesine ektiği hardal tanesine benzer. Tane gelişip ağaç olur, kuşlar dallarında barınır." İsa yine, "Tanrı'nın egemenliğini neye benzeteyim?" dedi. "O bir kadının 3 ölçek una karıştırdığı mayaya benzer. Sonunda bütün hamur kabarır." Dar kapı. İsa köy kent dolaşarak öğretiyor, Yeruşalim'e doğru ilerliyordu. Biri ona, "Ya Rab," dedi, "kurtulanların sayısı az mı olacak?" İsa oradakilere şöyle dedi: "Dar kapıdan girmeye gayret edin. Size şunu söyleyeyim, çok kişi içeri girmek isteyecek ama giremeyecek. Ev sahibi kalkıp kapıyı kapattıktan sonra dışarıda durup, 'Ya Rab, kapıyı aç bize,' diyerek kapıyı vurmaya başlayacaksınız. O da size, 'Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum,' diye karşılık verecek. O zaman, 'Biz senin önünde yiyip içtik, sen de bizim sokaklarımızda öğrettin,' demeye başlayacaksınız. O da size şöyle diyecek: 'Kim olduğunuzu, nereden geldiğinizi bilmiyorum. Çekilin önümden, ey kötülük yapanlar. İbrahim'i, İshak'ı, Yakub'u ve bütün peygamberleri Tanrı'nın egemenliğinde, kendinizi ise dışarı atılmış gördüğünüz zaman aranızda ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır. İnsanlar doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden gelecek ve Tanrı'nın egemenliğinde sofraya oturacaklar. Ve işte sonuncu olan bazıları birinci, birinci olan bazıları da sonuncu olacak. Ey Yeruşalim!" Tam o sırada bazı ferisiler gelip İsa'ya, "Buradan ayrılıp başka yere git. Herodes seni öldürmek istiyor," dediler. İsa onlara şöyle dedi: "Gidin o tilkiye söyleyin. Bugün ve yarın cinleri kovup hastaları iyileştireceğim ve 3. gün hedefime ulaşacağım. Yine de bugün, yarın ve öbür gün yoluma devam etmeliyim. Çünkü bir peygamberin Yeruşalim'in dışında ölmesi düşünülemez. Ey Yeruşalim! Peygamberleri öldüren, kendisine gönderilenleri taşıyan Yeruşalim! Tavuğun civcivlerini kanatları altına topladığı gibi ben de kaç kez senin çocuklarını toplamak istedim ama siz istemediniz. Bakın, eviniz ıssız bırakılacak. Size şunu söyleyeyim: Rabbin adıyla gelene övgüler olsun diyeceğiniz zamana dek beni bir daha görmeyeceksiniz."

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: sayfamızı inceleyebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Program boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 1:8 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız. Tabii ki İsa Mesih'in kimliğini anlamamız açısından bu ayetler çok önemli. Öncelikli olarak şunu sorarak başlamak istiyorum ben. Tanrı her şeyi nasıl başlattı pastör?
1: Yaratılış kitabında yani ilk ayetlerde şunu yazıyor. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Evet, yani Tanrı hiçbir şeyin olmadığı bir yerde ne yaptı? Yaratılışı başlatıyor, kendinden başlatıyor. Ruh olan Tanrı bunu başlatıyor. Yine biz bu ayetlere baktığımız zaman söz yaratılmadı, söz Tanrı'yla birlikteydi. Tanrı ışık olsun dediğinde söz, yani sözü kullanıyor. Hı hı. Ve ne oluyor? Işık oluyor. O zaman demek ki söz yaratıcı ve söz ve Tanrı birbirinden ayrı varlıklar değil. Yani, hı hı. Birbiriyle yani çok uzak olan varlıklar, hı hı, değil. Birlikte, hı hı, varlar, birlikte yaratıyorlar diye anlıyoruz.
0: Evet. Peki Mesih İsa insan bedeni almadan önce nasıl vardı? Bunu nasıl açıklayabiliriz?
1: Evet, bu da yine okuduğumuz ayetlerle ilgili, konuştuğumuz sözlerle ilgilidir. Söz yaratılmadı. Yani söz yaratılmış olsaydı yaratılmış bir varlık olurdu. Hı hı. Ve ilerleyen çok yıllarda, çok çok uzun yıllar sonra İncil'in Yuhanna bölümü yazıldığında şöyle diyor, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. O da bunu, hı hı, onaylıyor. Yani yaratılışın ilk birkaç ayetinde geçen konuları, söz konuları onaylıyor. Yani söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diyor. Her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yani her şey o söz, yaratılan, evet, söz aracılığıyla var oldu diyor. Ve biz işte Tanrı'yı anlamak istiyorsak o zaman kutsal kitaptaki ayetlere bakmak lazım. Ve yine bu program boyunca sık sık söylüyoruz. Kutsal kitap tutarlı bir kitaptır. Yaratılış birinci bölüm, yani yaratılış kitabı kutsal kitabın ilk kitabıdır. Ve birinci bölüm 1-3 ayetlerde başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diyor. Yani öyle devam ediyor.
0: Evet.
1: Ama sonradan ne oluyor? Gelişen vahiy kavramı çerçevesinde açıklanıyor ve sözün Tanrı ile birlikte olduğu ve bu sözün yine insanlarla birlikte olduğunu da anlatıyor orada. Hı hı. Ve bu söz aynı zamanda nasıl yarattıysa yaşam kaynağıydı, karanlıkta parlıyordu ve karanlık bunu alt edememişti.
0: Evet, o zaman aslında İsa Mesih'in Tanrı'nın sözü ve aslında o zaten vardı, yaratılmadı. Tanrı'nın sözü olduğu için de İsa Mesih aslında sonsuz diyoruz.
1: Evet, ve yine ilerleyen zamanda Paulus yazdı kutsal ruhun yönlendirişiyle. Şöyle diyor Romalılar 9. bölüm 5. ayette. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Yani büyük atalar dedi İbrahim, İshak ve Yakup'tan söz ediyor. Ama aynı zamanda Mesih sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin diyor. Yani bunu da söylüyor. Yine Yuhanna'nın ana temalarından biridir bu. Ve bu ana tema nedir? Söz yaratılmadı. Söz hep vardı. Ve o söz Tanrı ile birlikteydi. Ve beden alan o söz bizimle birlikte oldu.
0: Evet. Tabii ki ayetlere baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ifadesini de görüyoruz. Buna bakacak olursak aslında İsa Mesih'te bu gücü nasıl görüyoruz? Bu güç İsa Mesih'te nasıl açığa çıkıyor?
1: Evet, yani ilk defa Yaratılış 17:1 ayetinde geçiyor. Avram, yani İbrahim peygamber 99 yaşındayken Rab ona görünerek ben her şeye gücü yeten Tanrıyım dedi. Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım dediğinde buradaki her şeye gücü yeten Tanrı El Shaddai nedir? Kendisini İbrahim'le birlikte olduğunu, kendisini ona tanıttığını söylüyor. Ve aynı zamanda ilerleyen zamanda bu Mesih'te ortaya çıkıyor. Vahiy 21. bölüm 22-27 ayetlere baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kendinin tapınağıdır diyor. Yani Rab Tanrı ve kuzu. Kuzu İsa Mesih'tir. Ve şöyle devam ediyor. Kentte tapınak görmedim. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kentin tapınağıdır. Aydınlatmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Neyi anlatıyor? Evet, o tapınak Tanrı'yla birlikte olan kuzu orada birlikte ve kuzu çıra olarak ışık veriyor. Uluslara, kente ışık veriyor. Ve bu kent yeni göksel kenttir aynı zamanda. Evet. Yani demek ki biz sorunuza baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ifadesinde Mesih bu gücü nasıl görüyoruz dediğimizde öncelikle hep Tanrı'yla birlikte ve Tanrı'yla birlikte var. Ama rolleri ayrı ve burada göksel babamız, yani görünmeyen özlediğimiz göksel babamız nedir tasarlıyor ama oğul onun ışığını yansıtıyor ve kurtarıcı olarak tarih sahnesinde yerini alıyor.
0: Şu açıdan da bakabilir miyiz aslında, merak ediyorum. Tanrı'nın tabii ki her şeye gücü yeter ve her şeyi yapabilecek güçte. Aslında İsa Mesih de yapıp ettikleriyle bunu göstermiş olmuyor mu bir anlamda? Çünkü mucizelerine baktığımızda, ölüleri dirilttiğinde ya da kötü ruhlar üzerindeki yetkisine baktığımızda ya da aslında günah sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek gücü de görüyoruz. Ölüm üzerinde bir zafer kazandığında aslında onun da her şeye gücü yeten Rab olduğunu görmüş olmuyor muyuz?
1: Evet. Ve yine bu seride birkaç kez kullandık diye düşünüyorum. Yani İsa Mesih'in şu sözünü. Yani babanın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Yani tamam, bana inanmıyorsunuz, sözlerime güvenmiyorsunuz ama yaptığım işlere bakın. Az önce sizin söylediğiniz gibi. Yani ölüleri diriltiyor ve bunu istediği zaman yapıyor. Hani bir defa yapsa ya hadi oldu mu olmadı mı diyelim ama baktığımızda birçok örnek var. Yani ölüleri diriltiyor ve bu ölüleri dirilttikten sonra da yine vaazlarında, oradaki insanlarla yaptığı konuşmalarda söylüyor. Ben yaşam veriyorum diyor. Yani kim yaşam verebilir? Kim bir başka kişiye yaşam verebilir? Ölmüş bir kişiye yaşam verebilir? Yani yine bu tarih sahnesinde yok. Ve biz bu zamana kadar gelmiş bütün peygamberlere baktığımız zaman yani onların Tanrı'nın sözcüsü olduğu yönünde iddiaları var. Ama hiçbirisi ölmüş birine yaşam veremiyor.
0: Evet.
1: Ve hatta kendisi ölüyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki İsa Mesih başlangıç ve son benim diyor. Güçlü bir ifade aslında, başlangıç ve son aslında. onun sonsuzluğunu vurgulamaya çalışıyor. Bunu biz nasıl anlamalıyız? Bizim için nasıl bir anlam ifade ediyor? Bunu bilmek bizim için neden önemli?
1: Yani önemli çünkü kendisi hep var olduğunu söylüyor. Ve aynı ayet içinde az önce konuştuğumuz her şeye gücü yeten Rab Tanrı, hı hı, Alfa ve Omega benim diyor. Yani her şeye gücü yeten Rab Tanrı, hı hı, Alfa ve Omega benim. Bu mektubun yazıldığı dönemleri göz önünde bulundurursak, yani Hristiyanlar üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Ve o dönemdeki Roma zulmü gittikçe

0: ile birlikteyim dedi. Yani
1: evet.
0: Matta İncil'inin sonunda. Ne oluyor? Bu defa Yuhanna'nın vahiyinde bunun farklı bir şekilde karşımıza çıktığını, farklı bir şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Ve özellikle her şeye gücü yeten sözü zulüm gören imanları güçlendirmek amacıyla veriliyor. Vahide bu açıklanıyor. Alfa ve Omega bildiğimiz gibi Grek alfabesinin ilk ve son harfleridir. Hı hı. Burada Tanrı'nın ezeli ve ebedi olduğunu ifade ediyor. Ve Rab İsa da bunu kendisi için kullanıyor. Yani evet, Alfa ve Omega hı hı. Benim diyor kendisi.
1: Evet. Tabii ki çok güçlü ve önemli bir ifade. Bunu bilmek de Tanrı'ya güvenmek açısından çok önemli. Tabii ki İsa Mesih'e baktığımızda her şeye gücü yeten Tanrı'nın kendisi olarak görüyoruz. Ve bizim günahlarımız için, aslında günah sorununu ortadan kaldırmak için bu dünyaya geldiğini, çarmıh üzerinde öldüğünü, gömüldüğünü ve üçüncü gün dirildiğini de okuyoruz. Yani şöyle bakmak istiyorum. Günah sorunu ortadan kalktı ve biz aslında Tanrı ile barıştık. Mesih'in ikinci gelişinden sonra da aslında tamamıyla her şey son bulacak ve biz Tanrı ile birlikte sonsuza dek olacağız. Peki tekrar günah işlenirse ne olur o zaman? Yani tekrar günah işleme potansiyeli var mı insanın? Günah işlerse ne olur? Tarih teker eder mi?
0: Kutsal kitaba göre artık öyle bir şey olmayacak. Bazen hı-hı. şöyle bir öneri veriyorum. Yaratılışın ilk üç bölümünü okuyun. Yani hı-hı. ve bu ilk üç bölüme baktığımız zaman işte bir iki bölümler yaratılışın nasıl olduğunu, insanın nasıl yaratıldığını anlatıyor. Ve üçüncü bölümde de düşüş var ve buradaki ruhsal ve fiziksel ölümün nasıl olduğunu, Tanrı'dan kopuşun gerçekleştiğini anlatıyor. Kutsal kitabın arasındaki bütün bölümleri kaldırıp bir de Vahiy 21-22 bölümleri okuyun.
1: Hı hı.
0: Şimdi orada bir iki sahneyi göreceğiz. Aden var, yani yaratılış kitabında. Orada Adem ve Havva var. Tanrı şeytanın Adem bahçesine girmesine izin veriyor ve onlar ayartılıyor ve günah işliyorlar. Ama Vahiy 21 ve 22 bölümlere geldiğimizde artık İsa Mesih geliyor evet. ve yaratılışı düzenliyor. Bir daha buna izin vermiyor. Hı hı. Ayetleri okumak istiyorum. Şunu yazıyor Vahiy 21. bölümün 27. ayette. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla giremeyecek. Yalnız atları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Yani İsa Mesih tekrar geldikten sonra hı hı. artık yaratılıştaki yozlaşma geriye doğru işlemeyecek. Peki neden böyle oldu? Aslında bu soruya cevap vermek zor. Çok kişi evet. soruyor. Neden izin verdi? Neden hı hı. böyle oldu? Benim anlayabildiğim kutsal kitaptan günahın ne kadar günahlı olduğu anlaşılsın diye Tanrı şeytanın Adem bahçesine girmesine izin verdi. Ve hı hı. bunu bütün insan soyuna göstermiş oldu. Hı hı. Ve Tanrı'nın sözüne itaat etmemizin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dediği gibi iyi ile kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme. Onu yediğin gün kesinlikle ölürsün diyor. O zaman evet. insan Tanrı sözüne iman etmiş olsaydı ne olacaktı? Günah olmayacaktı. Ama günah olunca ne oluyor? Tanrı'nın insanla ilişkisi olmuyor. Böyle bir durumda Tanrı ile ilişkimizin ne kadar önemli olduğunu dinleyici anlayabiliyor mu diye ben bir soru sormak istiyorum.
1: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler

0: aracılığı ile almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün vahiy 1-8 ayeti üzerinde konuşuyoruz. Var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor bu ayetlerde. Ve biz bu ayetler üzerine konuştuk. İlk bölümde de yaratılıştan bahsettik. İsa Mesih'in Tanrı sözü olmasından ve bu nedenle başlangıç ve son olduğundan bahsettik. İsa Mesih'e baktığımızda her şeye gücü yeten doğasını görebildiğimizden konuştuk ve İsa Mesih'in başlangıç ve son olması onun ezeli ve ebedi olduğu üzerinde de durduk. Aslında son olarak biz tekrar İsa Mesih'in ikinci gelişinden sonra tekrar günah işlenir mi, tarih tekerrür eder mi diye konuşuyorduk. Biraz bahsettiniz ama eklemek istediğiniz şeyler varsa oradan devam edelim.
1: Evet, yani şunu söylemiştik, daha doğrusu okumuştuk ayet olarak. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla giremeyecek. Yalnız atları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Ve sonraki bölümde şöyle devam ediyor. Melek bana Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. Artık hiç lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Kulları ona tapınacak. Onun yüzünü görecek. Alınlarında onun adını taşıyacaklar. Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Yani bu tamamlayıcı ayetler bize şunu gösteriyor ki artık İsa Mesih geldikten sonra yeni bir düzen geriye dönüşü olmayacak şekilde başlayacak. Aden'de olan tüm olumsuzluklar ortadan kalkacak ve bizler ona tapınacağız, yani ibadet edeceğiz. Onu adına layık bir şekilde yücelteceğiz.
0: Evet, tabii ki Mesih'in ikinci gelişinde dediğiniz gibi yeni bir düzen olacak ve o düzen içerisinde aslında Tanrı ile birlikte sonsuzlukta birlikte olacağız. O zaman Mesih ikinci gelişi için neyi bekliyor diye sormak istiyoruz. Mesih'in ikinci gelişi için ne olması gerekiyor?
1: Evet, yani Mesih gelecek, ikinci kez gelecek, tekrar gelecek diye inanıyoruz. Zaten bu şekilde de açıklıyor. Aslında sadece biz değil, yine bazı farklı inançlarda olsalar da bir Mesih inancına sahip olanlar var. Hatta zaman zaman Mesihler de ortaya çıkıyor. Yani ben evet, Mesih'im diye bir iddiada bulunuyorlar. Şimdi neyi bekliyor sorusu için cevap vermek biraz zor. Çünkü Rabbin belirlediği bir saat var. Yani onun bu belirlediği saatin neden o saati belirlediğini bilmiyoruz. Ve yine bu işte Mesih'in gelişiyle ilgili saat veren, gün verenlere baktığım zaman yani onların sahte peygamber olduğunu düşünüyorum. Görüyorum zaten şimdiye kadar bütün hepsi öyledir. Çünkü İsa Mesih'in gelişini net olarak bildirecek, yani gün ve saat verecek bir kişi yok. Yani İncil'de böyle bir öğreti var. O zaman bir sahte peygamberi ayırt etmek isterseniz Mesih'in gelişiyle ilgili gün ve saat verdiğine bakmak gerekiyor. Ama aynı zamanda İncil'de okuduğum zaman işte Mesih'in gelişi için, yani Mesih ikinci kez gelmek için neyi bekliyor diye düşündüğümde Tanrı daha çok kişinin kurtulmasını istiyor diye anlıyorum. Belki verilecek cevaplardan bir tanesi bu olabilir. 2. Petrus mektubunda 8-13 ayetlerde sevgili kardeşlerim şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Yani öncelikle demek ki Rab zaman kavramının dışındadır.
0: Evet.
1: Yani biz zamanla ilgili düşündüğümüz için bu soruyu soruyoruz. Oysa onun için her şey olmuş bitmiş bir olay. Aden'de günah işlendi ama Mesih'in gelişiyle günahın yargısı kalktı ve tekrar gelecek. Aslında onun için tek olay var. Yani sonsuzlukta bakıyor. Ve sonra şöyle devam ediyor. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Yani bu iyi bir cevap diye düşünüyorum. Yani öyleyse demek ki kişiler daha çok kurtulmak istiyorlarsa İsa Mesih'in müjdesine bakması gerek, iman etmesi gerek. Ve devam eden ayetlerde de yine ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Her şey böyle yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o gün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek. O zaman demek ki biz o günü beklemeliyiz, ama kutsallık içinde yaşamalı mıyız? Bu daha önemli bir konu. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bu tarihler veriliyor, Mesih gelecek, işte olaylara bakılıyor, yorumlar yapılıyor ama Mesih hemen şimdi gelecek gibi hazır olmalıyız. Yani kutsal kitaptan aslında öyle bir öğreti çıkıyor. Ama sanki yarın gelecekmiş gibi de umuda sahip olmalıyız. Ya da 1000 yıl sonra gelecekmiş gibi umuda sahip olmalıyız. İmanında kalmalıyız.
0: Evet. Tabii ki sizin de az önce söylediğiniz gibi ne zaman geleceğini bilmiyoruz biz zaman olarak. Ama gelişi yani sonun geldiğini ya da İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili bir belirtiler var mı kutsal kitap içerisinde, İncil'de? Sonun geldiğini nasıl anlayacağız biz?
1: Bu konuda İsa Mesih'in kendisi aslında öğreti veriyor. Hani ve daha çok savaşlardan söz ediyor, işte depremlerden söz ediyor. Ama zamanın nasıl olacağından söz etmiyor. Ve az önce konuştuğumuz konuları da biraz özetleyen ayetler var Matta bölümünde, 24 bölümde. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler, bu söylediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? Onlar da merak ediyorlardı. Yani bundan yaklaşık 2000 yıl önce havarileri, yani onun yanında olanlar, onunla birlikte dolaşanlar.
0: Hala merak ediyoruz.
1: Hala merak ediyoruz, aynen öyle. Ve merak ediyorlardı. O zaman İsa onlara nasıl bir karşılık verdi? Şöyle dedi, sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değil. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Şimdi buraya baktığımızda aslında günümüzde de oluyor. Hani savaş var mı? Var. Yani hem de büyük savaşlar var. Yani ufak savaş da değil. Neredeyse 3. Dünya Savaşı'na gidiyoruz. Evet. Bazı açıklamalara baktığımız zaman öyle gibi görünüyor. Ama İsa Mesih ne diyor? Sakın korkmayın. Yani biz o zaman demek ki bu tür olaylar tarih içinde oluyor. Ama benim burada dikkat ettiğim nokta şu. Bu olaylara bakarak bir kişi bir tarih ya da gün veriyorsa ya da işte kişileri daha çok hemen geliyor gibi teşvik ediyoruz. Çok dikkat etmek lazım. Çünkü insanlar buna inanıyorlar ve bu defa kendi hayatları çok etki altına giriyor. Hatırlıyorum bu 2000'li yıllarda bir sigorta krizi olmuştu. Dünyada olan bir konuydu. İşte yine bu krize bağlı olarak Mesih'in yakında geleceği söylendi. Ve özellikle yurt dışında olanların sigortalarını iptal etmesi de istendi. Bazıları iptal ettiler ama şimdi çok zor durumda kaldılar. Biz bu olayları iyi yorumlamalıyız. Ve İsa Mesih buradan yani genel konudan daha özel bir duruma geliyor. Ve diyor ki imanlara yani bize Hristiyanlara o zaman sizi sıkıntıya sokacak öldürecekler. Yani o zaman demek ki bu da var aslında. Evet. Hristiyanlar zulüm görüyorlar tarih boyunca. Roma bölümünde de zulüm gördüler ama bugün de zulüm görüyorlar. Yani Hristiyan olmak bir ölüm nedeni olabiliyor.
0: Evet.
1: Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. Öyledir. Yani bu sadece belli coğrafyada yaşayan insanlar için değil. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin İsa'dan nefret ediyorlar. Adını vermeyeyim. Yani bir ülkede Batı ülkesinde işte İsa'nın heykellerini görerek kaldırmak istiyorlar. Yani o kadar büyük bir şekilde ondan rahatsızlık duyuyorlar. Ve yine imandan sapacak diyor. Yani birçok kişi Mesih'in gelmediğini görerek ne yapıyor? Uzaklaşacak, birbirini ele verecek, birbirinden nefret edecek. Bir bölümü dışarıdayken bir bölümü içeride, kilisenin içinde oluyor. Sonra birçok sahte peygamber gelecek ki böyledir. Yani dünyada bugün birçok sahte peygamber var. Ve sonunda da göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o sonuna gelecektir. Bazı kişiler de buradan hareket ediyor. Evet. İşte sonuna da geliyoruz, artık müjde duyuruluyor diyor ama yani bunun bir tarihi yok. Biz bugün şimdi hemen Mesih gelecekmiş gibi hazır olmalıyız. Yarın 1000 yıl sonra gelecekmiş gibi de imanla kalıp göksel egemenliğin müjdesini ilan etmeliyiz.
0: Evet, aslında ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in tekrar geleceğini ve aslında gelecek olanın aslında İsa Mesih olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. Tabii ki zamanını bilmek zor ama olayları doğru yorumlamak gerektiğinden de söz ettiniz. O zaman Mesih'in ikinci gelişi nasıl olacak? Onu hani daha net anlamak açısından ve cennet nasıl olacak? Geldikten sonra Tanrı ile birlikte yaşayacağımız, tabii ki Tanrı'nın varlığının olduğu yer cennet ve nasıl olacak? Biraz bundan da bahsedebilir misiniz süremizin sonuna yaklaşırken?
1: Evet, yani Mesih karşıtı da gelecek diyor. Yani bu da oldukça önemli. Yani Mesih karşıtı bir tek kişiyi ifade ettiği gibi Mesih'e karşı olan herkesi de ifade ediyor. Yani bunu da iyi ayırt etmek gerekiyor. Hatta Yuhanna diyor, nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş oluyor. Bunun son saat olduğunu biliyoruz diyor. Şimdi son saat nedir? Yani bu saat içinde olan şeydir. Biz bu programı son saatine geldik dediğimiz zaman yani bir saatlik bir dilimden söz ederiz. Ama Yuhanna bu mektubu yazdığı zaman 90'lı yıllarda aradan neredeyse 2000 yıl geçti. Evet. Hala son saatteyiz. Demek ki bunu iyi anlamamız lazım. Ve yine az önce okuduğumuz Matta bölümünde İsa Mesih şöyle diyor. Bunun için size Mesih çölde derlerse gitmeyin, bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Ben bu ayeti çok seviyorum ve Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili olarak da tekrar gelişiyle ilgili olarak bunu kullanıyorum. Çünkü diyorum ki onun gelişi, insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her tarafta görülen bir şimşek gibi olacaktır. Eğer bir kişi Mesih geldiğinde bu Mesih değil diyorsa o Mesih değildir. Yani gökten gelecek. Eğer sen bu Mesih değildir diyorsan o Mesih değildir. Çünkü İsa Mesih bunu kendisi söyledi. Burada bir benzetme yapmıyor. Yani benzetme anlatmıyor da örnek kullanmıyor. Herkes bunu görecek. Herkes onu Rab olarak görecek. Herkes onun Rab olduğunu bilecek. O zaman buna bakmak lazım. Yani sahte mesihlere ayırt etmek için buna bakmamız lazım. Cennet nasıl olacak? Hani Vahiy 21. bölüm, bunlar da kutsal kitapta çok sevdiğim ayetler. Bundan sonra yeni bir gökte yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar da onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Evet, cennetle ilgili bölümler yani bunlar Tanrı bizim aramızda. Ama bizi çok ilgilendiren şu ayetler de bize cennetin nasıl olacağını anlatıyor. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Yani onların dediği, İsa Mesih'e iman edenlerin gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık sonsuza kadar yaşayacaklar. Ağlayış ve ıstırap olmayacak. Rabbimiz İsa Mesih bizi teselli edecek.
0: Evet, süremizin epeyce sonuna yaklaştık. O zaman şu soruyla bitirmek istiyorum ben. İsa Mesih'in başlangıç ve son olması ve her şeye gücü yeten Rab Tanrı olması onun kimliğini anlamamız açısından ne ifade ediyor? Ve İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen kişiler bu durumda ne yapmalı?
1: Tanrı sözü olan kutsal kitaba imanla yaklaşması lazım. Yani ön yargısız okuması lazım. Eğer bir ön yargı varsa eleştirel yaklaşarak onu reddetmiş oluyor. Yani eleştirinin olumlu anlamı var ama anlamak için değil de ön yargıyla yaklaşıyorsa olumsuz anlamında kullanıyorum. Ve şöyle diyor, tahta oturan işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana tamam dedi. Alfa ve omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarlarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yabancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur. Yani sonsuza kadar benden uzak kalacaklar diyor. O zaman demek ki kutsal kitabı imanla okumak lazım ve aynı zamanda Tanrı sözüne iman ederek İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcımız olarak kabul etmemiz gerekiyor. Daha çok araştırmak istiyorsa sevgili dinleyici, yani bir protestan kilisesine gidebilir, Radyo Maranata'ya yazıp sorabilir ve böylece bu konuştuğumuz konuları daha iyi araştırabilir.
0: Evet, aslında birçok program serisi yaptık İsa Mesih'in kimliğini açıklamak açısından. Kendi sözlerine baktık, benim dediği birçok ayete baktık. Ve aslında açıkça görüyoruz ki İsa Mesih Tanrı'nın kendisidir, Rab ve kurtarıcıdır. Ve ona iman ettiğimizde, Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde biz aslında kurtuluyoruz ve Tanrı'yla o barış sağlanıyor. Ve başka hiçbir yol yok aslında İsa Mesih'e iman etmek dışında bizi kurtarabilecek başka hiçbir yol olmadığını da görüyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum İsmail Bey size. Süremizin sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz.
1: Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu, Hristiyanlığın ilk doğduğu ve geliştiği topraklardan biridir. Yüzyıllar sonra bile yaşayan bu inancın tarihine doğru bir yolculuğa çıkacağımız bu programımızda Hristiyanlık hakkında birçok bilgi edineceksiniz. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum, bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Ne haber? İyi misiniz?
0: İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Teşekkürler.
0: Evet. Bütün program serimiz boyunca Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl büyüdüğünü, nasıl yayıldığı üzerinde konuştuk aslında. Ve bugün de bütün aslında konuştuklarımızı bir özet şekliyle konuşmak istiyoruz, hatırlatmak istiyoruz dinleyicilerimizi. Bu anlamda Hristiyanlık inancı nerede doğdu ve Hristiyanlık Anadolu topraklarına nasıl yayıldı, nerelere ulaştı sorusuyla başlamak istiyorum.
1: Çok güzel ya, tabii bunu saatlerce konuşacak bitmez ama kısa anlatırım. Aslında Hristiyanlık yani önce tabii Anadolu çok önemli ama önce Filistin'de başladı. İsa Mesih'e iman eden, İsa Mesih hayattayken daha iman eden, sonra İsa Mesih haşlandıktan sonra iman edenler, insanlar sıkıntı çektiler, daldılar. Ve Anadolu topraklarında aslında Hristiyanlığın öyküsü 1. yüzyılda Filistin'de İsa Mesih'e iman edenlerin gördükleri baskı yüzünden kaçıp Antakya'ya yerleşmeleriyle başlar. Daha sonra Paulus ve Barnabas Anadolu yaptıkları müjdeleme ile ve bu müjdeleme sonucunda iman edenlerin kilise korumalarıyla hizmet devam etmiştir. Şimdi Filistin'den Yahudi baskılarına kaçan Hristiyanlar Antakya'ya yerleşiyorlar ve Antakya'ya bir araya geliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki böyle oturmamız olmaz, biz İncil'i müjdelemeye gideceğiz. Ve elçilerin işlerinde okuyoruz ki Paulus'un 3 gezi müjdesi vardır. 3 tane misyonerlik ya da gezi müjdesi vardır. Önce Antakya'da Saban yolundan bir yerden gemiyle biniyor, Kıbrıs'a gidiyor Barnabas'la. Kıbrıs'a gidiyor. Orada orada müjdeleme yapıyor. İman edenler var. Hatta Barnabas Manastırı var orada. Kıbrıs'tan yine gemiyle Antalya'ya geliyor ve o çevrede işte Sidemi'de, Frigya oralarda dolaşıyor. Kiliseler kuruyor ve tekrar dönüyor Antakya. Antakya'dan tekrar bu gözlü yerleri geziyor. Onları güçlendiriyor. Onları kilise kurmalarına sebep oluyor. Sonra tekrar Antakya 3. müjdelemesi Anadolu'dan çıkıyor. Yunanistan'a gidiyor. Yani Makedonya'ya gidiyor ve ilk batıda ilk kurulan kilise Filipi'de. Yani Yunanistan'ın Filipi kentinde kilise kuruluyor. Oradan da dönüyor bu tarafı, Çanakkale tarafında Timoteus'la görüşüyor. Timoteus gencecik bir adamdı. O da iman ediyor. Timoteus'un anneannesi Yahudi'di, babası Yunan'dı. Anneannesi her şeyi öğretti ve bu adam onu pastör atıyor ve gidiyor ve son yolculuğu şeydedir. Efes'te topluyor bütün pastorları. Diyor ben gidiyorum artık, ölüme gidiyorum ve onlara anlatıyor. Çok güzel bir duygulu bir konuşma yaptı. Ve bu arada Anadolu'da birçok yerde kiliseler kuruldu. Fakat ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Paulus'un ve Petrus'un ve hiçbir müjdenin gitmediği yerlerde kilise kurdu. Nasıl olabilir? Bakın mesela birinci Petrus şöyle okuyor. Bak diyor ki İsa Mesih'in elçisi ben Petrus. Bak bu birinci yüzyıl daha bitmedi. Petruslar hayattadır. Ben Petrus'tan bak Pontus, Karadeniz değil mi?
0: Evet.
1: Galatya, İç Anadolu ve Bolu, Ankara, Kapadokya, Nevşehir tarafı biliyorsunuz. Asya Eğli, İzmir. Bitinya tarafı, İznik. Dağılmış olan kardeşlere selam. İlginç ki bu yerlerde Paulus gitmedi ama kiliseler kuruldu. Ve Paulus bu kiliselere mektup yazıyor. Onları teşvik ediyor. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Bakınız Pentekoz günü hatırlıyorsun değil mi? Pentekoz gününde elçilerin işlerinde okuyoruz. Biliyorsunuz seneden seneye Yahudilerin bir fısıh bayramı vardı.
0: Evet.
1: Ve bütün bölgelerde Yahudi insanlar oraya giderlerdi. Ve bu insanlar bakın ne diyor buradaki insanlardan. Diyor ki Yani Pentekost günü geldiğinde diyor ki o sırada Yeruşalim'de gelenler var ya, dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar, bak Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Kutsal ruh indi ya, hayret içinde kaldılar. Bakın diyor, bu konuşanların hepsi Galileli değil mi diyorlardı. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini istiyor? Aramızda bak, Partlar, Medler, Elamlılar İran tarafından gelmişler. Mezopotamya'da, işte Asya'dan, Yahudiye ve Kapadokya'dan, bak Pontus, Asya elinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da gelen insanlar vardı. Bu insanlar o Petrus'un vaazını dinlediler. Rabbin sözü oldu. Zaten dindar Yahudilerdi. Dindar Yahudiler okuyordu o eski ahidi, Tevrat'ı. Kimisi İbranice unutmuşsa da Septuagint okuyorlardı. Grekçe var ya. Ve bunlar biliyorlar ki bir gün Mesih gelecek. Kristos gelecek, bizi kurtaracak. Ve bunlar oraya gittikleri yer, herkese anlattılar. Ve kiliseler kurulmaya başladı. Rabbin ruhu işledi, görüyor musun? Rabbin ruhu işledi orada.
0: Evet, birçok noktaya ulaştı böylece. Yeah. Peki Anadolu toprakları birçok medeniyete ev sahipliği yapmış geçmişten bugüne. Peki Hristiyanların diğer halklar ile, farklı inançtaki insanlar ve bağlı olduğu yönetimle nasıldı ilişkileri tarihe baktığımızda?
1: Benim Hristiyanlar her zaman İncil'e uyan Hristiyanlar her zaman çevredeki insanlarla iyi davrandılar. Bulundukları ortamda bulunduğu yönetimlere saygı duydular, kanunlara uydular. Hiçbir Hristiyan bulundukları o ülkenin yasalarına karşı gelmedi. Çünkü gelseydi Hristiyan olmazlardı değil mi? Ama Hristiyanlar her zaman yanlış anlaşıldı. Mesela Roma'da Romalılar, yani Hristiyanlık resmi din kabul edilmeden çok sıkıntılar oldu biliyorsun. 4. yüzyılda 381'de Hristiyan resmi din kabul edildi ya. Keşke olmasaydı. Çok tehlike oldu. İnsanlar bir günde Hristiyan olamadı kardeşim. Herkes ben Hristiyanım dedi konumunu korumak için. Ama yüreği hala putperestlik ve putperestlik geldi oraya, tamam mı? Oraya. Her zaman Hristiyanlar devletle uyum içinde oldular. Krallara itaat ettiler ve saygı duydular. Öyle işte.
0: Evet, İncil'de de zaten yönetime bağlı olun ve düşmanına bile
1: onu okuduk değil mi? Okuduk. Şeyde Romalarda bugün okuduk bir zamanlar. Ve her bir Hristiyan kendi yönetimi için, başbakan için, cumhurbaşkanı için, bakanlar için, yargı organları için dua etmek zorundadır. Öyle. Evet. Tanrı onları bereketlesin diye.
0: Peki İncil ne zaman kitap haline getirildi? Evet. Aslında İznik Konsili'nde değiştirildiğiyle ilgili bir görüş de var. Böyle bir şey mümkün mü?
1: Onu da konuşalım ama önce çok gereksiz bir düşüncedir o İncil İznik Konsili'nde değiştirilmesi. Elimizde İznik Konsili'nden önce İncil vardı. Şimdi İncil müjdedir kardeşim değil mi? Şimdi bazı bizi anlamıyorlar Müslüman kardeşlerimiz. Diyorlar ki efendim 4 tane Matta, Luka kimdir? Ya İsa Mesih İncil yazmadı. İsa Mesih müjdeyi o iletti. İsa Mesih o anlattı insanlara. Ve onun tanıklıkları, yani tanık şahitler. Mahkeme bir olay var birisiyle. Olayı anlayan birisi sen onu tanık tanıyor değil mi? O tanıkın anlattığı hakemin yüreğine dokunacak değil mi? Şimdi Matta, Markus, Lukas da Rab İsa'nın tanıklarıdır. Her birisi bir konusu. Matta Yahudilere yönelik yazı yazdı. Rab'tan işittiğini, Rab'tan duyduğunu yazdı. Lukas Yunanlara doğru yazdı. Markus aslında Luka'nın tam özetini yazdı biliyor musun? Yuhanna sadece ve sadece felsefeyle yazdı. Yunan kültüründe felsefe çok önemliydi. Ve söz dediği başlangıç söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi var ya, ve söz evet. Tanrı'ydı. O söz Yunan filozofları bilirler, canlı bir sözdü var ya, onlar yazdı. Sonra elçilerin işleri geldi, kiliseler kurdular ve onlar yaptıkları işleri gönderdiler. Sonra kurulan kiliselere Paulus mektuplar yazdı. Ne yaptı? Onları teşvik etti, dikkatli olmanı sağladı. Birkaç yere yazdı mektuplar. Sonra Petrus, Yuhanna da yazdı, tek kiliselere teşvik yazdı. Aslında farklı ama İncil 200 yıllarında tamamen İncil olarak 27 bölüm olarak onaylanmıştı, kabul edildi. 27. İznik Konseyi'nden çok önce. Şimdi Türkiye'mizde çok yanlış anlıyorlar kardeşim. İznik Konseyi İncil'le ilgili bir noktaya varmadı, gelmedi. İncil Konseyi var olan İncil'in ışığında tartıştılar. O dönemin patriği bir söz söyledi. İsa Mesih hakkında bir söz söyledi. Arius. Grekçe'de bir söz söyledi ama Grekçe'de bir harf ile dışıyordu. Dedi ki İsa Mesih Tanrı'nın sözüdür ama Tanrı değildir. Tamam mı? Tanrı değildir. Tabi bu yanlıştı. Şaşırdı birçok metropolit papaz. Bir karışıklık olmasın diye Konstantin kendi sarayında İznik'te bir toplantı yaptı. Ve bazı tarihçilere göre 600 kişi geldi. Farklı yerlerden geldi. Ve gelenlerin çoğu kimisi zulüm döneminde gözlerini kaybetmiştir. Kimisi ayağını kaybetmiş. Geldiler, imanlı insanlar geldiler. Ve Arius'un sözüne uyarınca tartışma yaptılar. İncil'le ilgili hiçbir tartışma olmadı. Yalnız Arius'la ilgili tartışma yaptılar. Sonra bazı kurallar koydular. Paskalya bayramı ne zaman olsun, Noel ne zaman. O

0: O demişti ki homosios, yani Tanrı'nın aynı özden değil. O homosios, yani homosios dedi. Yani Tanrı'ya benzer dedi. Hı-hı. Ama Tanrı'ya benzer ile tıpkı Tanrı'dır farklıdır değil mi?
1: Evet.
0: Ve İzni Konseyi bak bu bildirgeyi kaleme aldı. 1700 yıldır, gelecek sene İzni Konseyi'nin 1700. yıl dönümü kutlanacak. İznik'te ve bakın bütün kiliseler, Ortodokslar, Katolikler, Protestanlar bu bildirgeye amin diyorlar. Bak ne diyor? Her şeye egemen, yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen, her şeyi yaratan tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Hamdolsun. Tanrı'nın tek oğlu, sonsuzluktan beri babanın bağrında olan Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, ezelden beri var olan, yaratılmamış baba ile aynı öze sahip olan İsa Mesih'e iman ediyoruz. Ya bak bu cümle müthiştir. Evet. 1700 yıl önce gelmiş ve buna göre İsa Mesih doğdu ama yaratılmadı. O vardı, ezelden beri vardı. Hı hı. Ve bu cümleye göre Arius'a da karşı geldiler. Her şey onun bak aracıyla yaratıldı. Bu bir ayettir Kolosilerde. Her şey Mesih aracıyla. O bizler ve bizim kurtuluşumuz için gökten indi. Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem'den doğup beden aldı. Bizim için Pontius Pilatus tarafından çarmıha gerildi. Öldü ve gömüldü. Kutsal yazılarda belirtildiği gibi üçüncü gün dirildi. Göğe yükseldi. Babanın sağına oturdu. Yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere yücelik içinde geri dönecek ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. Görüyor musun? Baba oğuldan gelen, yaşam veren Rab'be, kutsal ruha inanıyoruz. Baba ve oğul, oğulla ona tapınıp yüceltiyoruz. O peygamber aracılığıyla konuştuğu, elçilerin kurduğu tek bir evrensel kutsal kiliseye iman ediyoruz. Günahların bağışlanması için bir tek vaftizi kabul ediyoruz. Ölülerin dirilmesini ve dünyaya yaşamın gelmesini mutlaka bekliyoruz. İncil'in özeti, Hristiyanlığın özeti budur. Ve buraya göre İsa Mesih baba ile eşittir, ebedi bir tanrıdır değil mi?
1: Evet.
0: Ve tekrar çok net söyleyeyim, İzni Konseyi'nde İncil ile ilgili hiçbir konuşmam yapıldı. Bazı ilahiyatçı arkadaşlarımız diyorlar ki o zaman 1000 tane, 2000 tane İncil vardı. Masaya vurdular, düşenler gitti, masada kalanlar İncil kaldı. Ya çocuk mudular ya o insan? O zaman hepsi aklı başında insanlar, 600 insan gelmişti. Sonra şimdiye kadar yani orijinali okuyan insanlar aptal mıyız ya? Çok boş bir savdır o. Çok yalandır. En büyük yalan, şeytanın en büyük yalanı İncil'in değiştirildiğidir. Ama evet. İncil duruyor, hamdolsun değişmedi.
1: Kesinlikle öyle. Zaten belgelerde var ne konuşulduğuyla ilgili. Az önce de okudunuz zaten. Dediğiniz gibi çok komik de aynı zamanda. Yani o kadar insanın değiştirilmiş bir şeye inanmak istemesi ve uğruna ölmek istemesi de garip olurdu. Onun için asla bakın, değiştirilmemiştir diyebiliriz.
0: Bakın Avrupalılar yani diyelim ki ateist Avrupalılar. Yani dürüst insanlarlar. Ben bir şey diyeyim mi? Hristiyan değiller. O kadar yazmışlar ki İsa Mesih'in evlendiğini, çocuk olduğunu yazmışlar değil mi? Yazmışlar, böyle boş şeyler yazmışlar. Hı hı. Ama İncil hakkında İncil değiştirdiği yazmamışlar. İncil değiştirseydi yazmazlar mıydı? Evet işte. Boş bir savdır, boş ver.
1: Her zaman tabii ki böyle söylemler olacaktır ama gerçek asla değişmez.
0: Amin. Amin, amin, amin.
1: Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Evet Behnam Bey, şununla devam etmek istiyorum aslında. Anadolu toprakları Hristiyanlık için önemli. Çünkü yedi kilisenin, konsillerin yapıldığı topraklar. Ama bir Türk Hristiyansa yine de garip karşılanıyor. Türk Hristiyan olamaz gibi bir düşünce de var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Neden böyle bir düşünce var toplumumuzda?
1: Aslında Anadolu toprakları Hristiyanlık açısından çok çok zengindi. Ama halkımız bunu kullanamadı. Ne yazık ki kullanamadı. Aslında ben her zaman batıya gittiğim zaman Anadolu için diyor ki unutulmuş kutsal topraklar. Şimdi atıyorum her gün batıda, Amerika'da, batıda belki milyonlarca insan İncil okuyor. İncil okuduğu zaman işte Paulus Tarsus'ta doğdu. Tarsus, ha Yunanistan. Yok efendim Paulus Efes'te İncil'i okudu. Ha Yunanistan. Türkiye'de olduğunu bilmiyorlar biliyor musun? Ben Avrupa'ya gittiğimde paylaştığımda şaşırıyorlar. İnsanlar bilmiyorlar. Ama Anadolu'nun her yerine gittiğin zaman İncil'de var. Örneğin kardeşim diyorlar ki İncil değişti. Yahu İncil değişmeden daha Anadolu 1. yüzyıl bitmeden önce Anadolu'da kiliseler vardı değil mi? Örneğin Efes'te kilisemiz vardı. Paulus oraya gitti. Şimdi gidiyorlar Efes'e gidenler orada tiyatro vardı. Paulus o tiyatroda İncil'i anlattı değil mi? Hala kanıtlar vardır. Sonra İzmir'de kilise var. Gittiğin zaman Agora'da orada bir kilise vardı. İmanlar vardı. Bak 1. yüzyıl bitmeden önce. Bunlar Paulus'un sayesinde iman edenler. Çünkü Paulus Efes'te 3 yıl boyunca Tiranus diye bir yerde okul. 3 yıl boyunca İncil'i anlattı. 3 yıl boyunca birçok yerden insanlar geldi. Ve bu insanlar oradan öğrendiklerini gittikleri yerde kilise kurdular. Hala kanıt var orada değil mi? Ondan sonra Bergama'da. Bak Bergama'ya gittiğin zaman kardeşim kilise vardı. Bergama Romalıların merkez, dini merkezdi. Her yerde heykeller var, putlar vardır. Ve Rab ne dedi, nerede oturduğunu biliyorum. Vahiy ki de şeytanın tahtı oradadır. Çünkü orada tapıyorlar. Apollyon'a, Zeus'a tapıyorlardı var ya. Ve orada kardeşler vardı Sadık. Sonra gidelim Tiyatira. Tiyatira bu şey tarafı. Ahisar.
0: Evet.
1: İzmir'de orada kilise vardı. Ve ilk kiliseyi kuran da Paulus tarafında Filipi'de iman eden bir kız kardeşimiz geldiği memleketinde ve orada kilise kurulmasına sebep oldu. Sart kilise, Sardis. Sardis'e gittiğiniz zaman göreceksiniz orada kiliseler vardır o dönemde. O dönemde Antiyokos dönemi 10 bin Yahudi'yi gönderdi, sürgün etti Sardis'te. Ve Sardis'e gidenler varsa büyük, o dönemin en büyük havrası vardı Yahudi. Ama havranın tam önünde de bir spor okulu açtı. Yunanistan'da spor okulu, Yahudileşi çok çirkindi. Kadın, kız, erkek hepsi çıplak olarak spor yapıyorlardı. Sadece amacı o Helen kültürüne onları getirmek. O inancı yok etmekti biliyor musun? Ve orada kilise kuruldu. Ne güzel bir şeydir. Ondan sonra gelelim Laodikya. Şimdi Denizli'ye giden, herkes Pamukkale'ye giden orada Laodikya Kilisesi'nin kalıntılarını görebilir. Bunlar kanıt değil mi? Bunlar tanık değil midirler?
0: Evet.
1: Anadolu kilisemiz, yani kilise Anadolu'da gelişti, büyüdü ve Hristiyanlar da asıl unsurdur. Yabancı unsur değil bu ülkede. Ama halkın Hristiyanlara bakış açısı ön yargılardan oluyor. Hristiyanlığı tanımadıklarından ötürü, İncil'i okumadıklarından tanıyor. Sağdan soldan işittikleriyle koruyor.
0: Evet.
1: Yazık bu, çok yazık. Artık bu değişmeli bence.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü zaten dediğiniz gibi bu topraklarda var olmuş bir inanç. Dışarıdan gelmiş bir inanç değil, kesinlikle değil. Halkın aslında bu topraklarda büyümüş, yeşermiş olan bu inancı gerçekten tanıması gerekiyor aslında. Peki şu soru da akla geliyor tabii ki. Hristiyanlık bu topraklarda doğduysa neden şu anki durumda sayıca çok az? Biraz daha içe dönük müydü acaba kiliseler yoksa?
1: Yani bu baskılardan, bu korkudan ve ön yargılardan ötürü öyleydi. Ne yapalım öyleydi. Şimdi de öyledir. Yani şimdi de yani klasik kiliseler diyelim öyledirler, içe dönüktürler. Müjdeleme yapmıyorlar. Sadece litürji yapıyorlar, dualarını yapıyorlar. Ama Protestan kiliseler biraz daha inatçıdırlar. Daha çok Rabbi seviyorlar ve dışa dönüktürler. Ve anlatıyorlar yani İncil'i. Ve tabii Rab yüreğe dokununca insanlar ilgilenecek, İncil isteyecek ve dua edecek yani.
0: Evet. Aynı zamanda yani insanlar Hristiyanlığı Batı inancıymış gibi de düşünüyor. Öyle bir algı da var.
1: Bu arada doğru değil bu. Eskiden yani birkaç yıl önce böyle birisi İncil sattı mı hemen gazeteler efendim bu Hristiyanlar Amerikan dinini getiriyorlar. Bir gün ben televizyonda ya yerel ya Türkiye televizyonunda dedim ki biz Amerikan'dan ithal etmiyoruz. Biz Hristiyanlığı Türkiye'den ihraç ediyoruz. Bana ne Amerikan dini? Biz burada kendi inancımızı besliyoruz. Biz Hristiyanız. Ne Amerikalıyız ne de Avrupalıyız. Biz TC'liyiz. TC vatandaşıyız. Birinci derecede iyi vatandaşız. Yurtseveriz. Hristiyanız.
0: Evet, belki bu noktada insanların daha iyi araştırması, okuması da gerekiyor. Belki ön yargılarla bakmak yerine gerçekten anlamaya çalışmak da gerekiyor. Şimdi, bu noktada artık aslında her şeye ulaşabiliyoruz. İnternet var, insanlarla konuşabiliyoruz. Kiliselere gidebiliriz, protestan kiliselerine konuşabiliriz. Ve aslında o ön yargılardan kurtulabiliriz. O zaman bağlar da daha güçlü olabilir diye
1: şimdi
0: düşünüyorum.
1: Şimdi ön yargılar güçlü bir duygudur. Biri ne demiş biliyorsun? Biri ne demiş? Demiş ki ön yargıyı parçalamak, kırmak atomu parçalamaktan daha zordur. Ama gerçekten öyledir. Düşünebiliyorsun, bak düşünebiliyorsun. Genel konuşuyorum yani var olan şeyleridir. Türkiye'de ilkokulu, ortaokulu, lise okuyan her genç Hristiyanlık hakkında ne öğreniyor? Olumsuz şeyler öğreniyor değil mi? Hristiyanlar üç dine inanıyorlar. Hristiyanlar İncil'i değiştirdiler. Hristiyanlar yalancıdır. İsa Mesih ölmedi. Öyle değil mi? Ve bu ilkokul araştırmadan kabul ediyor ve büyüyünceye kadar ön yargı oldu. O ön yargı duvarını yıkmak çok zor. Çok zor. Ya bazen sosyal medyada okuyorum. Olmuş koskocaman profesör, ilahiyatçı profesör. Yalan söylüyor. Hristiyanlıkla ilgili yalan söylüyor. Ne yapacaksın bu adama? İnsanlar ona güvene inanacak, bana inanmayacak ki. Doğru değil mi? Olay budur. Bu önyargıların yok olması için Tanrı'nın bir uyanış göndermesi lazım. Tanrı'nın bir ateş göndermesi lazım. Ateş, kutsal ruhun ateşiyle insanların yüreğine dokunacak ve insanlar pişman olacak, bağıracak. Ya Rab ben çok yalancıyım. Ben bugüne kadar senin halkına karşı yalan söyledim, zulüm yaptım, tövbe ediyorum. O olmadan o duvar yıkılmaz. Uzun, kalın duvar vardır ve çok tehlikelidir. Atomu parçalamışlar. Daha Türkiye'deki ön yargıları paylaşılmış ya. Değil mi?
0: Evet. Bu ön yargılardan kurtulmak lazım.
1: Çok doğru. Ön yargı bak, ön yargı insanı köre ediyor. Eğer sen birisi gelecek atıyorum ki X adında bir şeyi çok güzel paylaşacak, vaaz edecek diyelim. Ama senin kilisende birisi demiş ki bu adam bizim mezhepten değildir, kötüdür ve ön yargıyla gidiyorsun. Öyle oldum. 3 gün önce böyle bir konferans gittim, hiçbir şey alamadım. Ön yargı vardı. Ben de kurtulmak için 14 kişilik bir gruptu, evime getirdim, yemek yaptım ki biraz hiç olmazsa kendimi rahatlatayım var ya. Ön yargı çok çirkindi. Ondan sonra tövbe ettim. Hiç kimseye karşı bir ön yargı davranmayacağım.
0: Evet. Bu anlamda belki merak eden dinleyicilerimiz de vardır ve bizi ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz de vardır. Hristiyanlık tam olarak nedir? Hristiyanlık inancı tam olarak nedir? Ve bu inancı merak eden kişiler ne yapmasını önerirsiniz?
1: Çok güzel. Her şeyden önce Hristiyanlık bir din değildir. Nokta.
0: Evet.
1: Hristiyanlık bir mezhep değildir. Nokta. Hristiyanlık İsa Mesih'i adım adım takip eden ve Mesih gibi yaşayan kişidir. Mesih, bak İncil'de Filipiler'de bak ne diyor? Diyor ki hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetsin. Ve bu Mesih İsa'da düşünce sizde de olsun. Evet. Ne demektir bu? Mesih nasıl yaşadıysa öyle yaşayacaksın. Mesih nasıl baktıysa öyle bakacaksın. Mesih bu elleri, eğer Mesih dünyada olsaydı bu eller, Mesih nasıl davranacaktı? İnsanları dövmek için mi? Yok. İnsanları yumuşak için sen de öyle yapacaksın. Yani her bir Hristiyan Mesih gibi davranacak. Hristiyan bu dünyada Mesih'in bir görüntüsüdür. Öyle yaşayacağız. Barış ardınca koşacak, merhametli olacak, sevecen olacak, bağışlayıcı olacak, düşmanını sevecek. Budur Hristiyanlık. Ve bulunduğu ülkenin yönetimine saygılı olacak. Bulunduğu ülkenin yönetimlerine, başkanlarına, cumhurbaşkanlarına da dua edecek. Bak ne diyor burada, İncil'de ne diyor biliyorsun? Timoteus 2:1-2 diyor ki, her şeyden önce şunu söylerim. Tanrı yoluna, kutsallık yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallarla, o zaman kraldı, şimdi cumhurbaşkanıyla, bakanlarla, bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar, şükürler sunulsun. Böyle yapmak gider. Bu bir Hristiyan davranışıdır. Yine Hristiyan olmak, Rabbin söylediği söz uyarınca diyor ki, ne mutlu yumuşak huylu olan, yumuşak huylu olacak. Ne mutlu doğruluğa acı kusuyan, iyiliğe acı kusuyanlar, iyilik yapmaya. Ne mutlu merhametli olanlar. Ne mutlu yüreği temiz olanlar. Ne mutlu barışı sağlayanlar. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm çekenler. Görüyorsun, bütün bunları yapacak Hristiyanlık budur. Yoksa belli şu kural yap, sabahleyin kiliseye git, oruç muruç tut değil. Tabii bunlar olunca oruçta da olacak, kiliseye de gideceksin.
0: Evet.
1: Ve tek bir cümle ile Mesih gibi yaşamak. Mesih yeryüzünde olsaydı nasıl yaşadıysa Hristiyan da böyle yaşamalıdır.
0: Evet, dediğiniz gibi Hristiyanlık bir din değildir. Tanrı ile bir ilişkidir.
1: Yes.
0: Ve bu ilişki aslında az önce saydığınız şekilde yaşamımızı sağlayacak olandır. Bütün program boyunca geçmişten günümüze aslında Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl yayıldığına baktık, nasıl büyüdüğüne ve yeşerdiğine baktık. Ve aslında bu topraklar üzerinde yeşermeye devam ediyor ve edecek.
1: Evet, sonuna kadar gibi edecektir.
0: Evet, kesinlikle evet, öyle. Ve bu topraklarda aslında Hristiyanlık uzak değildir. İnsanlar bunun için araştırabilir, öğrenebilir ve ön yargısız bir şekilde bakabilir. Bunun için Protestan kiliselerine gidebilirsiniz, bir İncil alıp okuyabilirsiniz, konuşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz.
1: İnternete, YouTube'a girebilirsiniz, istediğiniz noktada
0: bilgi alabilirsiniz. Evet, birçok seçenek var. Onun için Hristiyanlık Anadolu'da doğmuştur, sonradan gelmemiştir diyebiliriz.
1: Ve Hristiyanlığı benimsemek, Hristiyan inancının peşine gitmek, İncil okumak da yasalara göre, anayasaya göre de suç değildir.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir program serisi oldu bizler için. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum Behnam Bey size.
1: Ben teşekkür ediyorum. Esenlikler.
0: Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim. Bugün tekrar bir konuyla, açgözlülük konusuyla sizinle konuşacağımız için heyecanlıyım.
0: Evet, Nuh Bey'in de bahsettiği gibi aslında bugün açgözlülük bir günahını konu alacağız ve yerine cömertlik erdemini nasıl koyabileceğimizi konu alacağız. Günah ve Erdem program serisi boyunca bunu yapmaya çalışıyoruz aslında. Yaşamımızdaki günahların yerini hangi erdemlerle doldurabileceğimizi, onlardan uzaklaşıp nasıl Tanrı'nın istediği o erdemleri yaşamımızda uygulamaya geçirebileceğimizi konu alıyoruz. Ve bunların aslında bu kadar büyük bir problem olup olmadığını da konu almaya çalışıyoruz bir noktada. Faydalı bir program olacağını ümit ediyoruz bu konuda. Sizlerin kıymetli görüşlerinizi de bekliyoruz. Programımız hakkında ve Hristiyanlık inancı hakkında görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Açgözlülük derken biz neyi kastediyoruz? Nasıl tanımlayabiliriz açgözlülüğü?
1: Açgözlülük genellikle sözlük anlamı bir şeyin fazlasına sahip olma arzusunu ifade eden bir terimdir. Bu genellikle maddi kazanç, güç, mal, statü gibi şeylere yönelik doyumsuz bir istek anlamında kullanılıyor. Bu kavram ihtiyacın ötesine sahip olma arzusunu ve tatminsizliği de aslında simgeliyor. Hı hı. Hristiyanlık öğretisinde aslında bundan çok farklı değil. Yani o açgözlülüğü sadece maddi kazançtan ibaret olmadığını, aynı zamanda nesnelere, kişilere aşırı bir arzu, kıskançlık, sahiplenme isteği duymasını da vurguluyor. Genellikle Hristiyanlıkta maddi kazanç peşinde koşmayla beraber bu açgözlülüğü başkalarına zararına bile olsa daha fazlasına sahip olma arzusu olarak da ifade ediliyor. Ve genellikle maddi şeylerle de bağlantı kurarak bunu maddi açgözlülüğe daha çok değinerek kutsal kitap bu doymak bilmeyen insanın arzularını ifade ederken kullanılan bir terimdir. Hı hı.
0: Ve aslında İbranice'ye baktığımız zaman İbranice'de komşusunun varlığını arzulama, hamat sözcüğüyle, dürüst yolla elde edilemeyen kazancı arzulama, besa sözcüğüyle, bencilce arzularda ava sözcüğüyle anlatılıyor. Kutsal kitap içerisinde aslında farklı açgözlülük tanımları var aslında. Farklı noktalardan açgözlülük tanımları var. Ve kutsal kitapta bu sözcükler çoğunlukla göz dikmek olarak çevrilmiş. Ve açgözlülüğe baktığımız zaman başkasının sahip olduğu herhangi bir şeye göz dikmek kesinlikle tabii kutsal kitapta yasaklanmıştır. On emirde de örneğin görüyoruz bunu. Tamamen yasak olduğunu görüyoruz. Açgözlülüğün para sevgisi ile bir bağı var mı Nuh Bey?
1: Açgözlülük aslında para sevgisi arasında güçlü bir bağ var. Az önce kutsal kitapta açgözlülüğü ifade eden terimlere baktığımız zaman filagria denilen bir kelime var Grekçe'de ve bu para sevgisi, para tutkusu olarak geçiyor. Maddi zenginliğe duyulan ilgi, açgözlülüğü bu şekilde de ifade ediyor tabii ki. Açgözlülük doyumsuz bir sahip olma arzusunu ifade ederken tabii ki bu para sevgisi olarak daha çok günümüze çıktığını görüyoruz. Çünkü insanların yüreğinde sürekli zengin olma isteği var. Aslında kapitalizmi de ayakta tutan itici güç de bu olduğunu görüyoruz. Yani modern toplumda insanların ahlaki bir kötülüğü, imajını büyük ölçüde yitirmiş olması, maddi refah ve büyümeyi sağlayan bir güç olmanın ötesine geçerek adeta bir iyilik olarak bu maddi zenginliği gösteriyor. Aslında bu bir günah. Günah açgözlülüğü de kaynaklı bir şey ama günümüzde bunu bir iyilikmiş gibi yani herkesin sahip olduğu, hedeflediği bir şey. Çok paraya sahip olmak. Bu aslında çok paraya sahip olmak, ölçüsüz bir şekilde maddi kazancın peşinde koşmak. Bunu olarak söyleyebiliriz, yani açgözlülük olarak görebiliriz. Kilise babalarından da birçok kişi bunu kutsal kitabın temelinde de olduğu için bu şekilde görüyor. Yani maddi kazancın peşinde gitmek para açgözlülüğün temeli olabilir diye görebilir.
0: Ve aslında Grekçe epithymia sözcüğü de var. O da her türlü yoğun arzuyu anlatıyor. Hı-hı. Ama bu arzunun para tutkusuna dönüşme tehlikesi de var. Yani açgözlülüğün temelinde çok rahat bir şekilde para tutkusuna, para sevgisine ya da belki maddi olan herhangi bir şeye vazgeçilmeyecek bir tutkuya aslında dönüşme tehlikesi de her zaman var. Kutsal kitapta bunun örneklerini görüyoruz. Hı-hı. Mesela 1. Timoteos 6.9'da orada diyor ki zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler. Hı-hı. İnsanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. Hı-hı. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Hı-hı. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar. Kendi kendilerine çok acı çektirdiler diyor. 1. Timoteos 6.9 ve 10. ayetlerden okudum. Burada aslında bu ayetten bağlantıyla bir konu da açmak istiyorum, hı-hı, Nuh Bey. Parayı sevmek ya da zengin olmak istemek kötü bir şey mi? Neden bu kötü bir şey olsun, hı-hı, ki?
1: Hı-hı. Aslında Hristiyanlık paranın kötü olduğunu söylemiyor. Yani bir insan hayatını sürdürebilmesi için gerekli bir araçtır. Ve bizim çalışma amacımız ya da hayatımızı sürdürmek için paraya ihtiyacımız var. Ve para gerçekten gerekli olan bir şeydir. Hı-hı. Ama siz az önce okuduğunuz ayette olduğu gibi parayı sevmek biraz putperestliğe de giriyor. Onu da açıklayacağım ama zengin olmak isteyen insanların genellikle ayartıldığını, yanlış seçimler yaptığını, kardeşini ya da toplumdaki insanları kandırarak, onlara haksızlık yaparak elde etmeye çalıştığını görüyoruz ve 1. yüzyılda zengin olan insanların, yani İsa'nın geldiği zamanki dönemde zengin insanların toplumda %1 oranındaydı ve bu insanlar nasıl zengin oluyordu? Genellikle başkasının malını, toprağını haksızlıkla elde ederek zenginlik elde ediyordu ve Tanrı tabii bunu günah olarak hitap ediyor, o zenginliği hitap ediyor ve benim de hayatıma dönüp baktığım zaman genellikle imanlar içerisinde de zengin olan, fakirken ya da fakir demeyeyim de çok fazla bir bolluğa sahip değilken, insanların Tanrı ile ilişkisine daha çok önem verirken, kilise içerisindeki insanların o zengin olma için işine o kadar çok sarılması, farklı yöntemler çabalaması onları haksız kazanca yönlendiriyor ve bir süre sonra imandan düştüklerini, evet, ve Tanrı'dan uzaklaştıklarını görüyoruz. Ve bunun için İsa Mesih kutsal kitapta aslında açgözlülükle öğrettiği öğretilerin %15'i aslında bu konuyu içeriyor. Açgözlülük ve para ve zenginlik hakkında öğretileri var. Ve İsa Mesih bize söylediği şey, kimse iki efendiye kulluk edemez, hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemez derken, bunun bir putperestlikle bağlantı olarak, evet, bu paraya kulluk edemez dediği şey para sevgisi, mammon denilen şey, hizmet edemez derken, bu biraz parayı ilahlaştırmak, Tanrı ile aynı seviyeye koymak anlamına geliyor ve bu Tanrı'nın gözünde uygun bir şeydir. Ve İsa Mesih de sonsuz yaşama girmek isteyen bir genç geldiğinde, ona Tanrı egemenliğine nasıl girebilirim dediği zaman, İsa Mesih ona zenginliğin, aslında o zenginlikten, zenginlik arzusundan kurtulması gerektiği konusunda bir şeyler önerdi. Ama tabii bu kişi dinlemeden geri gittiğinde İsa Mesih öğrencilerine şu ifadeyi kullandı: zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Yine şunu söyleyeyim, devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı'nın egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Yani bu Matta 19. bölüm 16. ayetten 26. ayete kadar olan kısımda zengin bir adamın hayatını alıp onun Tanrı'nın egemenliğine girmek istememesi ya da bunu reddetmesinin sebebi kendi o varlığından, zenginliğinden vazgeçmediği için Tanrı'ya karşı da ne oluyor? Tanrı'yı istemiyor ve bu onun, evet, hayatında Tanrı'nın egemenliğine girmesinin ne kadar güç olduğunu gösteriyor. Çok güçlü bir etkisi var insanların hayatında.
0: Doğru, evet.
1: Bu yüzden de İsa Mesih böyle kişilerin Tanrı'nın egemenliğine girmesi, devenin iğne deliğinden geçmesinden daha zor demesi, devenin iğne deliğinden geçmesi imkansız olduğu için bu yolda gidenlerin ya da bu sevginin ardından gidenlerin Tanrı'nınla aynı ortamda olamayacağını bizlere gösteriyor. Ve hatırlarsan İsa Mesih'i şeytan denemeye geldiği zaman, evet, onu denediği konulardan biri neydi? Eğer bana taparsan bunların hepsini sana vereceğim diyerek dünyanın zenginliğini, görkemini gösterdi. Ve bu şeytanın insanları kandırdığı, günaha düşürmeye, ölüme götürdüğü yöntemlerden biri de dünyanın zenginliği, zengin olma isteği. Ve bugün de birçok insan bu konuda tuzağa düşebiliyor.
0: O zaman açgözlülük gerçekten ölümcül diyebilir miyiz yani ölümcül?
1: Yani bu işte paylaştığımız konulara baktığımız zaman açgözlülüğün ölümcül olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Çünkü insan doğası günahkar ve bu durumda açgözlülük tetikleniyor. Ve bu açgözlülüğün tetiklenmesi de insanları günaha götürebilir. Tanrı iradesinden uzaklaştırabiliyor. Yani Tanrı'dan kendisini daha üstün görebiliyor gibi bu şeyler bizi ruhsal ölüme de götürebileceği için açgözlülük ya da para sevgisi günahtır diyebiliriz ya da ölümcüldür diyebiliriz.
0: Evet, kesinlikle. Siz zaten aslında putperestlikle eşdeğer olabileceğinden bahsettiniz. Efesler 5:5'te de diyor ki şunu kesinlikle bilin ki fuhuş yapanın, pisliğe düşkün olanın ya da putperest demek olan açgözlü kişinin Mesih'in ve Tanrı'nın egemenliğinde mirası yoktur diyor. Hı-hı. Aslında çok ciddi bir günah olduğunu, bizi çok ciddi bir yıkıma doğru götürdüğünü görüyoruz. Peki neden açgözlüyüz Nuh Bey? Hı-hı. Yani niye böyle bir istek var içimizde?
1: Aslında Tanrı yarattığı zaman her şeyi mükemmel yarattı ve insan yüreğinde tatmin olma arzusu en büyüktü. Yani Tanrı'nın verdiği bereketler o kadar bol ki bunlarla tatmin olabiliyordu. Ama günah insanın hayatına girdikten sonra duası, günahkarlığı, günahkar bir duaya sahip olduktan sonra insanlar açgözlü olmaya başladı. İçinde iyi yapmaya bir istek var ama o isteği yenen bir başka bir güç var. Bu da günahtan beslenerek ortaya çıkan bir kaynaktır. Yani asıl söyleyebileceğimiz temel şey insanın günahlı doğası açgözlülüğe iten bir şeydir. Bir diğer şey de tatminsizliktir. Yani insanın açgözlülüğün ortaya çıkmasının sebebi de tatminsizliktir. Biliyorsun Süleyman, Kral Süleyman hakkında onun ne kadar büyük zenginliğe, bilgeliğe sahip olduğunu ama onun yazdığı vaiz kitabı var kutsal kitapta ve 5. bölüm 10. ayette şu şekilde söylüyor. Diyor ki parayı seven paraya doymaz. Zenginliği seven kazancıyla yetinmez. Yani bir tatminsizlik var. Günahtan dolayı Tanrı'yla o tatminliği yaşayamayan insanların yüreğindeki o tatminsizliği doldurmak için devamlı başka şeylere yöneliyor. Bunu kutsal olmayan, doğru olmayan yöntemlerle doldurduğu için genellikle bu maddi zenginlik ya da farklı şeylerde bu açgözlülük ortaya çıkıyor. Elindekiyle yetinemiyor, tatmin olmuyor. Bu eş de olabilir, mal da olabilir.
0: Doğru.
1: İş de olabilir. Bunu çok daha farklı şeyler açabiliriz. İnsanın yüreğinde sürekli bir tatminsizlik var ve bu tatminsizlik onu açgözlüğe itebiliyor. Hı hı.
0: Ve aslında biz belki bunu küçük bir şey olarak görüyoruz ama dediğiniz gibi çok büyük noktalara evrilebiliyor. Hı hı. Yani küçük bir konuda yaptığımız açgözlülük daha büyük noktalara evrilebiliyor gerçekten. Ve biz şekilde Tanrı'nın doldurabileceği bu

0: Hiçbir zaman o doyuma da ulaşamıyoruz bu noktada. Hı hı. Peki Tanrı'nın isteği ne burada Nuh Bey? Evet. Açgözlülüğün karşısında çözüm ne?
1: Tanrı'nın isteği öncelikle Luka bölümüne baktığım zaman, Luka 12. bölüm, her türlü açgözlülükten sakının çünkü insan yaşamı malının çokluğuna bağlı değildir. Hı hı. Tanrı'nın bizden istediği şey açgözlülükten sakınmak, uzak durmak ve Koleseliler 3. bölüm 5. ayette diyor ki bu nedenle bedenin dünyasal eğilimleri, fuhuş, pisliği, şehveti, kötü arzuları ve putperestlikle eş olan açgözlülüğü öldürün. Yani yüreğimizde o arzulara yer vermememiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bir çaba harcamamız gerekiyor. Öldürün derken onun senin hayatına egemen olmasına, senin hayatına girmesine fırsat verecek şeylerden kaçının diyor. Tabii bu az önce söylediğimiz gibi Tanrı onunla birlikte olduğumuz zaman, onunla yaklaştığımız zaman bu arzulardan bizi özgür kılıyor. Ve genellikle insanların hayatını güvende tutabilmek için, geleceklerini güvenliğe sağlamak için ya da sağlam temeller üzerinde bir hayat yaşayabilmek için bu açgözlülükten dolayı farklı şeylere yönelebiliyor. Ama Tanrı bize öğrettiği şey nedir? Diyor ki ne yiyeceğiz ne içeceğiz diye kaygılanmayın. Çünkü babanız neye ihtiyacınız olduğunu biliyor, bunları size verecektir diyor. Ve Tanrı bizden istediği şey bunların ardından gitmek değil, onun krallığının, egemenliğin ardından gitmek. Tanrı'nın isteğinin hayatımızda gerçekleşmesi için onun ardından gitmemizi söylüyor. Yani günlük ihtiyaçlarımız için, geleceğimiz için endişelenme, güvensizlik hissetme. Bana gelirsen ben sana bunları sağlayacağım, ben bunları sana vereceğim. Sizlerin yapmanız gereken şey benim Tanrı'nın egemenliğin, Tanrı iradesinin sizin hayatınızda gerçekleşmesini istemek ve bunun ardından gitmektir. Aynı zamanda Tanrı'nın bizden istediği şey bu açgözlülüğümüzden kurtulmanın bir şeyi de cömertliktir. Yani sahip olduğumuz zenginliği başkalarına paylaşarak bu açgözlülükten kurtulabiliriz ya da bu açgözlülüğün tam karşısı olan bu erdeme sahip olabiliriz. Tanrı bize verdiği şeyleri sadece kendimiz kullanalım diye vermiyor. Bunu paylaşalım diye veriyor ve bizler Tanrı İsa Mesih'in hayatında gördüğümüz gibi kendisini bize verdi.
0: Evet.
1: Bizim için kendini fidye olarak verdiği gibi Tanrı'nın bizden istediği şey sahip olduğumuz şeyleri başkalarıyla paylaşmak ve genellikle kendisine gelen zenginlere de İsa Mesih'in önerdiği şey buydu.
0: Evet. Ve aslında siz zaten bahsettiğiniz en büyük bu cömertlik örneğini yine Tanrı'da görüyoruz. İsa Mesih'te görüyoruz. Diyor ki Yuhanna 3. bölüm 16. ayet. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Aslında Tanrı biricik oğlunu ve kendi sözüne beden vererek aslında aramıza gönderdi. En büyük verme örneğini gösterdi bize. Cömert olma örneğini gösterdi ve bunun bir amacı vardı. Burada bir virgül koyalım isterseniz. Kısa bir ara verelim. Ardından aradan sonra cömertlik üzerinde biraz daha düşünmeye devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Günah Verden programındasınız. Kısa bir ara.

0: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
4: Radyo Maranata.
5: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Açgözlülük ve cömertlik konusunu alıyoruz aslında bugün konu alıyoruz. Açgözlülüğün karşısında nasıl bu günahtan aslında arınıp yerine cömertlik erdemini koyabileceğimizi konu alıyoruz. Açgözlülüğün neden kötü olduğunu konu alıyoruz ve bu konuda eğer sizler de problem yaşıyorsanız lütfen bizlerle kalın. Çok faydalı muhakkak bilgiler olacak ve Tanrı sözünden bunu elbette ele alıyoruz. Konuğum Kartal Protestan.

0: Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Tekrardan hatırlatalım, bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Nuh Bey, açgözlülükten bahsediyoruz. Biraz belki açgözlülüğün ciddiyetini de anlamak önemli.
1: Mutlaka.
0: Bize ve çevremizdekilere nasıl zarar veriyor açgözlülük? Onunla başlamak istiyorum ikinci.
1: Açgözlülük öncelikle komşularımıza karşı duyarsız ve ilgisiz hale gelmemize sebep oluyor. Etik ve siyasi açıdan açgözlülüğün ciddi toplumsal yolsuzluklara ve kötülüklere yol açtığı gibi bizde iki çeşit de ortaya çıkıyor. Genellikle cimrilik, yani paylaşmayı reddetmek, sahip olduğumuz şeyleri ya da toplum içerisinde sahip olunacak şeyleri kendi başına cimrilik yapıp bunu paylaşmak istememe, reddetme isteği uyandırıyor. İkincisi de israf. Sadece kendisi için tüketme isteği olarak bu ortaya çıkıyor. Tabii bunlar aşırıya kaçtığı zaman kumar ya da başka şeylere de yönelebiliyor ya da başkalarının malını, hatta eşine bile, ilişkisine bile göz dikme gibi, az önce sizin de vurguladığınız gibi on emirde yasak olan şeyleri bile arzulayacak şeye götürebiliyor.
0: Doğru.
1: Ama asıl şey ahlaki çöküşe yol açıyor. Açgözlülük genellikle ihanet, dolandırıcılık, yalan yere yemin etme, huzursuzluk, şiddet, merhametsizlik gibi kötü karakterlerin doğmasına sebep oluyor. Genellikle maddi hırsa kapılan insanlar, bakıyorsun şirketler içerisinde ya da ülke içerisinde ihanet edip o şirketin sırrını, bazı şirketin sırları var, dışarıya çıkmaması gerekiyor ya da ülke sırları var. Bunun düşman ülkeler ya da başka ülkenin bilmemesi gerekiyor ama maddi hırsa kapılan insanlar ahlaki yönden bunları korumayıp ne yapıyor? Bunu parayla satabiliyor ya da farklı çıkar amaçları için kullanabiliyor. Bazı insanlar bu açgözlülükten dolayı mahkemede yalan ifade verebiliyor. Bunlar ahlaki yönden gerçekten yapılmaması gereken bir şey ama açgözlülüğün sebeplerinden bir dolandırıcılık çok yaygın.
0: Evet.
1: Bir şekilde toplumda ortaya çıkıyor. Yani komşuna direkt zarar veriyorsun ya da güvendiğin insanlara zarar veriyorsun ve bu dolandırıcılık aracıyla birçok insanın zor durumda yaşamasına sebep oluyorsun. Yetkiyi kötüye kullanmak da aslında açgözlülükle beraber bu ahlaki çöküşü getiriyor. İkincisi, insanlara zarar verirken bakacağımız şey psikolojik çöküşe de götürebiliyor açgözlülük. Maddi hırsın yol açtığı büyük zarar insanın içinde sürekli bir huzursuzluk, kaygı yaratıyor. Bir şeyleri kazanmak, kazandıklarını kaybetmemek, sürekli tetikte olmak bu insanları psikolojik olarak da yoruyor. Ve bu maddi hırs genellikle insanların psikolojik olarak çökmesine sebep olabiliyor. Açgözlülük sosyal ilişkilerde de bir çöküş getiriyor. Çünkü insanları artık sen çıkar amaçlı görmeye başlıyorsun. Yani dostluk kurmak değil, o dostluğun, yakınlığın arkasında aslında bir çıkar amacı olduğu için ittifak olarak görüyor. Yani o kişiyle ittifak kurmak gibi düşünüp çıkar amaçlı bir ilişki kuruyor. Bu tabii ki ilişkileri de olumsuz etkiliyor. Doğru düzgün bir arkadaşlık, bir dostluk ilişkisi görünmüyor. Günümüzde bu çok yaygın aslında. Samimi olduğumuz insanları ne zaman arıyoruz, ne zaman onlarla görüşüyoruz, nasıl bir şey paylaşıyoruz diye baktığımız zaman genellikle yaptığımız şeyin arkasında açgözlülük var, çıkar amaçlı bir ilişki var.
0: Evet.
1: Bu da tabii ki ilişkilerimizin doğru düzgün olmamasına kaynaklanıyor. Ve insan ilişkilerinde bizler bugünlerde de çok görüyoruz. Çok fazla şeye sahip olup tükettiğimizde geriye kalanı paylaşmak zorunda kalır. Mesela bazı insanlar dünya gıda ve kaynaklarını sınırsız bir şekilde olduğunu düşünüyor ama sınırsız bir şey değildir.
0: Evet,
1: ve zengin olan insanlar bunları o kadar çok bolca kullanırken diğer yoksul insanların ne oluyor? Yetersiz olduğu için fiyatlar yükseliyor. Arzı aştığı için de fiyatların yükselmesi de yoksulları daha çok bu şeylere ulaşmasını zorlaştırıyor. Bu yüzden refah içinde kendi açgözlülüğüyle yaşayan insanlardan dolayı normal insanların hayatında ekonomik olarak da bir sıkıntı olup çöküşe gidiyor. Ve günümüzde kiraların artışları ya da birçok ürünlerin pahalılaştığı bu açgözlülükten, fiyat artışlarından ya da bazı şeyleri zenginlerin çok düşünmeden kullanması sebebiyle de etkili olabiliyor. İkinci olarak toplumumuzda ya da doğayı etkilemesiyle ilgili bir şey paylaşmak istiyorum.
0: Tabii ki.
1: Açgözlülük iklim değişikliği ve doğal afetlerde de etkili olabiliyor. Günümüzde iklim değişikliği nedeniyle büyük acılar çekiliyor. Tsunami, kasırga, aşırı sıcaklık, aşırı yağışlar ya da deniz seviyesinin yükselmesi, doğal afetler giderek artıyor. Ve Birleşmiş Milletler'in bir kuruluşu olan Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinde 2007 yılında bir açıklama var. Aslında iklim değişikliği ve buna bağlı olan doğal afetlerin insan davranışlarını, özellikle aşırı tüketim tarzının bir sonucu olduğunu belirtmişler. Bu nasıl açıklayabiliriz? Kontrolsüz ormansızlaşma ya da tarım arazisi açma, atmosfere büyük miktarda kirletici madde salma sonucunda artan sera gazları çeşitli doğal afetlere sebep olabiliyor, hava değişikliğine sebep olabiliyor. Bu durumda kimler etkileniyor? Genellikle güçsüz ülkeler daha çok etkileniyor bu sonuçlardan. Antarktika ve Arktik bölgelerde yaşayan insanlar buzulların erimesiyle ne oluyor? Hayatta kalma mücadelesi veriyor. Hayvanlar daha geniş alanlara yayılma ihtiyacı duyuyorlar. Ve Güney Pasifik'te Tuvalu gibi küçük adalar deniz seviyesinin yükselmesinden dolayı toprakları sular altında kalma tehlikesi gibi bir şey var. Yani insanların açgözlü olması insan ilişkilerine çok büyük zarar veriyor. Birçok şeyin çöküşüne sebep oluyor. Aynı zamanda da doğaya da zarar vermiş olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, ilginç bir nokta. Siz paylaşınca aklıma geldi aslında. Mesela Adem ve Havva'nın günahına baktığımız zaman da Adem ve Havva günaha düştükleri zaman sadece insan soyu bundan etkilenmiyor. Aynı zamanda yaratılış da, değil mi? Toprak da etkileniyor. Evet. Yani çünkü
1: toprak da lanetlendi,
0: lanetlendi diyor. Evet. Aslında aynı örnek günümüzde de devam ettiğini görüyoruz. Bizim günahkar davranışlarımızın, günahlı davranışlarımızın sadece kendimizi değil, sadece çevremizdeki insanları değil, aynı zamanda hem diğer canlıları hem de yaratılışın kendisini, yani doğanın kendisini dahi etkilediğini görüyoruz burada. İşte bu yüzden Mesih İsa geldi, değil mi? Bu yüzden Mesih İsa bizi günah probleminden kurtarmak ve Tanrı ile tekrar barıştırmak için kefaret aracılığıyla çarmıhta ölerek, üçüncü gün dirilerek ve diri olarak göğe alınarak aslında bu bedeli ödedi. Bunu biliyoruz. En temelde bir de İsa'nın şöyle öğrettiğini de görüyoruz. Hani bu açgözlülük konusunda ve genel olarak tüm günah konusunda. Diyor ki insanı kirleten insanın içinden çıkandır. Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefaat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insan yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir diyor. Markos 7. bölüm 20 ve 23. ayetlerde. Aslında bunlar bizi kirletiyor. Yani bir noktada bütün bu günahkar eylemler bizi kirletiyor. Tanrı'nın gözünde kirli bir konuma düşmemize sebebiyet veriyor. Bu tarz bir etkisi olduğunu da hatırlıyoruz. Bu da çok önemli bir nokta. Bu noktada belki şeyi sormak istiyorum bu konudan. Bu konuyla beraber bağlayarak aslında. Tanrı ile olan ilişkimizi tam anlamıyla açgözlülük nasıl etkiliyor başka açılardan?
1: Aslında başta da söyledik ama açgözlülük putperestlikle aynı anlamda Pavlus açıklamıştı. Tüm kötülüklerin kökü ve bu şekilde baktığımız zaman kilisenin bu büyük günah, bir yani açgözlülüğü büyük bir günah olarak görmesinin temeli putperestlikle benzer olmasıdır. Bu Tanrı'nın halkını anlaşma topluluğundan koparan en büyük günahtır. Tanrı'nın yerine başka şeyi koymak, ona önceliğini vermek, ona Tanrı kadar değer verip ona bütün hayatını adayıp ona güvenmek, bu putperestlik oluyor. Ve putperestlik biliyorsunuz kutsal kitapta Tanrı'nın yasakladığı bir şeydi. Çünkü Tanrı'nın halkıyla ilişkisini kopardığını, bizler eski anlaşmaya baktığımız zaman Tanrı ile halkının arasındaki kopukluğun sebebi putperestlikti. Ve bunun kaynağı neydi? Tanrı'nın verdikleriyle tatmin olmayıp sürekli başka ulusların ilahlarından yöntemlerini hayatına getiriyor. Çünkü maddi bolluk, daha fazla açgözlülükten doğan zenginlik, çok eşlilik ya da farklı kötü seküler dünyanın yaşantılarını örnek alarak kendi hayatlarında uygulamak istediği için Tanrı'yı bırakıyorlardı ya da Tanrı'yla beraber bu putperest yaşantıya yöneliyorlardı. Bunun altında açgözlülük yatıyordu ve tabii ki bu Tanrı'yla ilişkilerinin kopmasını daha sonra bunların etkilerinin hayatına yıkım olarak, kölelik olarak ya da farklı bir şekilde ortaya çıktığını görüyoruz. Ve bugün de bizim için aynı şekilde açgözlülük Tanrı ile olan ilişkimizi kesen bir günahtır. Ve bu Tanrı'nın bereketlerini almamıza da etkileyecektir. Ve Tanrı'nın lütfunu almamızı da etkileyecektir. Aynı şekilde güven içerisinde, psikolojik olarak güvende hissetmemizi ya da esenlikte olması, sevincimizin kaybolmasına da sebep olacak. Çünkü Tanrı ile birlikteyken aldığımız bereketler var. Bunlar kesilmiş olacaktır. Evet. Bu açgözlülükten dolayı.
0: Peki bu sorundan nasıl kurtulabiliriz Nuh Bey? Açgözlülükten kurtulmak için. Evet, karşılığında cömertlik erdemini konuştuk. Yani nasıl bu sorundan kurtulabiliriz ya da hangi adımları atabilirsin?
1: Ya açgözlülüğün sebebi benim hayatımı güvende tutmak, daha çok bolluğa kavuşmak, geleceğimi emniyete almak gibi şeylerden başladığı için genellikle insanlar içerisinde Tanrı'ya güvenmemiz gerekiyor. Yani Tanrı'ya geri dönmemiz gerekiyor. Hayatımızı ona güvenerek, ona yönelerek bu açgözlülükten kurtulabiliriz. Çünkü gerçek tatminliği mallar, mülkler, zenginlik vermiyor. Bunlar bizim bir yere kadar geçici tatminlik veriyor ama bunlar bizim için yeterli değil. Gerçek tatminliği Tanrı bize sağlıyor. Çünkü o bizim sığınağımız, bizim bütün ihtiyaçlarımızı bilen ve onları sağlayan bir Tanrı'dır. Ve İsa Mesih'in öğretisine de baktığımız zaman Tanrı'nın gökteki kuşları bile beslediğini hatırlatarak Tanrı'ya güvenmemiz gerektiğini, Tanrı ihtiyaçlarımızı görüp bilen bir Tanrı'dır. Bunlardan bizi yoksun bırakan bir Tanrı değil. Dünyayı yaratan Tanrı zaten insanların sahip olabileceği birçok kaynağı veren kendisidir. Evet. Yani önce onları yaratıyor, en son insanı yaratıyor. Bunun amacı ne? Tanrı insanların ihtiyacı olan her şeyi zaten eksiksiz vermek istiyor. Ama bu insanların içerisindeki Tanrı'yla kopunca ilişkisi, bu doyumsuzluk ortaya çıkıyor, evet. Boşluk ortaya çıkıyor ve bunu doldurmak için de farklı şeylere yöneliyor ama gerçek tatminliği ya da insanı dolduracak gerçek şey Tanrı'dan kaynaklanıyor ve bizler Tanrı'ya yöneldiğimiz zaman, onun yüzünü aradığımız zaman bu şeyden kurtulabiliriz ve Tanrı'nın bize gösterdiği kutsal kitapta çeşitli yöntemler var. Tabii bunlardan biri de cömertliktir. Bunu uyguladığımız zaman da, sahip olduğumuz şeyleri başkalarıyla paylaştığımız zaman da kurtulmak için bir etkisi olacak.
0: Ve tabii ki Tanrı'yla nasıl tekrar barışabiliriz ya da sizin bahsettiğiniz gibi Tanrı'ya nasıl tekrar dönebiliriz? Mesih İsa'ya iman aracılığıyla bunun geldiğini görüyoruz. Böyle ki biz aslında o asli günahtan Mesih İsa'ya iman aracılığıyla kurtulabiliyoruz, aklanabiliyoruz. Ve Tanrı'yla tekrardan yeni bir ilişkiye, Adem ve Havva'nın kaybetmiş olduğu ilişkiyi aslında tekrardan kazanarak Tanrı'yla yeni bir ilişkiye başlamış oluyoruz. Peki İsa'da bu cömert olmayı nasıl görüyoruz Nuh Bey? İsa'da gördüğümüz örnekler ne bu konuda?
1: Bizler İsa Mesih'in öğretişlerinde de cömertliği öğrenebiliriz. Onun öğretişinde, onun yaşantısında öğrenebiliriz. İsa Mesih genellikle öğrencilerine ya da ardından gelen insanlara Luka 12. bölüm 33. 34. ayette şunu söylüyor. Mallarınızı satın, sadaka olarak verin. Yani sahip olduğumuz şeyleri sadece kendimiz için kullanmayıp bunu başkalarına paylaşırsak bu Tanrı'nın bizden istediği cömertlik örneği oluyor ve zengin biri geldiği zaman, az önce söylediğiniz bir örnek vardı. Kişi Tanrı egemenliğine girebilmek için ne yapabilirim dediğiniz zaman İsa Mesih 10 emirden özellikle insanlar için yapılacak kısmı odaklanarak o konuyu söyledi. Yani komşunu seveceksin, ona haksızlık yapmayacaksın, işte onun malına göz dikmeyeceksin gibi, zina etmeyeceksin gibi bu konuları özellikle vurgulamasının sebebi zengin kişilerin bunu başkalarıyla paylaşamama, komşunu görmezden gelmesine sebep oluyor. Ama İsa Mesih'in vurguladığı şey, git paranı, malını sat ve onu yoksullara dağıt, ondan sonra ardından gel. Yani onun öğretişinde gördüğümüze göre zenginliği kendine sadece sahip olma arzusu, dağıtmamak istememek arzusundan çıkarak onu başkalarına dağıtmaya başlayarak aslında İsa'nın ardından gitmeyi bize öğretti. Ve en önemli şey, İsa Mesih kendisi hayatında bize bunu gösterdi. Yani cömertlik örneği neydi? İsa Mesih bizim için kendi canını vermesi en büyük cömertlik örneğiydi. Çünkü diyor ki biz daha günahkarken İsa bizim için öldü değil mi? Biz günahkarken, yani biz hak etmediğimiz halde, bizler layık değilken Tanrı bize merhamet ediyor, lütuf gösteriyor ve kendini bizim için fidye olarak veriyor. Bu bence gösterilebilecek, İsa'nın hayatında gösterebilecek en büyük cömertlik örneğidir. Ve biz İsa Mesih'i de onun kendi canını vermesiyle, sahip olduğu her şeyi bizim için vermesiyle bu cömertlik örneğini görebiliriz.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Bu konuda son eklemek istediğiniz bir şey varsa onu alabilirim. Sonrasında isterseniz kapatabilirim programı.
1: Şu Matta'dan bir ayet okuyarak ve biraz açıklayarak bitirmek istiyorum. Tabii Matta ki. 6. bölüm 26. ayette İsa Mesih diyor ki, gökte uçan kuşlara bakın, ne eker ne biçer ne de ambarlara yiyecek biriktirirler. Göksel babanız yine de onları doyurur. Siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? İnsanlar genellikle emek veriyor, onları biriktirmeye çalışıyor, ambarlara koyuyor, geleceğini güven altında almaya çalışıyor. Ya da kaygıları hep bu yönde olduğu için açgözlülük ortaya çıkıyor. Ama İsa Mesih diyor ki, açgözlü olmanıza gerek yok. bir şeyleri illa biriktirmenize gerek yok. Yani bu ev alma, araba alma ya da şu o anlamda değil. Ama aşırı bir şekilde geleceğini güvende tutmak için bu şekilde yapmana gerek yok. Gökteki uçan kuşları örnek veriyor. Ve bizler aslında gökteki uçan kuşların sayısı 100 milyara yakın olduğunu bilimsel olarak araştırmalar sonunda öğreniyoruz. 100 milyara yakın kuş var ve insan nüfusu sadece 8 milyar. Yani kuşların sayısı insan sayısına göre 12 kat daha fazla. Ve sorabiliriz, 100 milyar kuş ne yiyor? İsa Mesih kuşların, hani Tanrı'nın kuşları doyurduğunu söylüyor ama kuşlar biz sanıyoruz ki ufak şey, çok basit şekilde doyduğunu düşünüyoruz. Ama dünyada 17 bin çeşit kuş var. 6 bin çeşit kuş et yiyor. Ve araştırmaya göre bir yıl yedikleri et 400 milyon 500 milyon ton et yediklerini gösteriyor. Bir insanın, ya yani insanoğlunun, dünya nüfusunda insanın yıllık et tüketimi de 400 milyon ton et. Yani hayvanların, kuşların, sadece kuşların beslenmesi için 400 ton insanların yiyeceği kadar ete ihtiyacı var. Ve onlara kim bunu sağlıyor? Tanrı sağladığını görüyoruz ve evet. Tanrı bize diyor ki kuşlar, gökteki kuşlara bakın derken aslında onların bir yıllık yiyeceği Rab Tanrı sağlıyorsa insanlar onlardan daha değerli değil mi? Ya açgözlü olmaya, bir şeyleri kendinize biriktirmeye gerek yok. Sizler Tanrı'nın isteğine göre yaşayın, onun iradesine göre gidin, çömert olun. Tanrı zaten sizin ihtiyacınızı gökteki kuşlarınkini karşıladığı gibi karşılayacaksın.
0: Evet, çok güzel. Beni de gerçekten çok etkileyen bir örnek İsa'nın o göklerdeki kuşlara bakın, hiç kaygılanmayın demesi. Ve diyor ki siz onlardan daha değerli değil misiniz diye söylüyor İsa aslında. Bugün maalesef o modern çağ içerisinde her birimiz çeşitli kaygılarla böyle bir koşuşturma içerisinde bir şeyleri kaçırıyoruz. Ya da aman işte yoksun kalacağız bir şeylerden gibi kaygılarla ilerliyoruz ama Tanrı'nın bütün bunları bize sağladığını elbette hatırlamamız gerekiyor. Tabii ki bu konuda önce Tanrı'ya güvenebilmemiz gerekiyor. Tanrı'ya güvenebilmemiz için de onu tanıyabilmemiz gerekiyor. Ve bu göğün altında da bize onu tanıtan Mesih İsa'dan başka bize bağışlanmış bir isim olmadığını görüyoruz. Görünmeyen Tanrı'nın görünümü İsa Mesih ve biz aslında İsa'nın tüm yaşamına baktığımız zaman Tanrı'nın karakterini görüyoruz. Tanrı'nın bize nasıl yaklaştığını görüyoruz. Bizi ne kadar çok sevdiğini görüyoruz o fedakarlık eylemiyle, cömertlik eylemiyle aslında. Çarmıhta bizim için öldü, üçüncü gün dirildi. Ve aslında adına iman eden herkesi bu şekilde aklamış oldu, kefareti ödemiş oldu, Tanrı ile tekrardan barıştırmış oldu. Bu konuda daha fazla sorularınız varsa soru@radyomaranata.com adresinden yazabilirsiniz bizlere. Ve sosyal medyada da @radyomaranata adresinde her sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi bulabilirsiniz bu konuda. Sizleri de teşvik etmek isteriz. Sorularınız varsa lütfen bizlerle paylaşın. Son olarak bir ayet ben de okumak istiyorum müsaadenizle. İbraniler 13. bölüm 5'te diyor ki yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun, sahip olduklarınızla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi, seni asla terk etmeyeceğim, seni asla yüzüstü bırakmayacağım diyor İbraniler 13. bölüm 5. ayette. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Bir programın daha sonuna geldik. Bereketli bir program oldu. Bir sonraki programlarımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program, Tanrı Öğretisi, Radyo Maranata'da başlıyor. Sizlere esenlik olsun. Radyo Maranata dinleyicileri, yeni bir program ile yeniden karşınızdayız. Tanrı'nın doğruluğu nedir? Onun doğasındaki mesajı ve bizlere sunduğu kurtuluş planı nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir? Ve nasıl anlamalıyız? Baba, oğul ve kutsal ruh bize Tanrı'nın doğasında ve karakterinde nasıl bir yol gösterir? Yaratılıştaki muhteşem planı nasıl anlamalıyız? Ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve muhteşem doğasını konuşacağız. Araştırmacı, yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
1: Hoş bulduk diyorum. Aynı zamanda bütün dinleyicilerimize esenlik diliyorum.
0: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com soru@radyomaranata.com adresini yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Bugünün yeni konuları var ve bugün Tanrı'nın doğası ve kimliğe devam ediyoruz. Geçen programımızın devamı olarak Baba, Oğul ve Meryem konusunda konuşmak istedik. Gelecek programımıza bırakmıştık sevgili Murat. Bugün özellikle Türkiye'de üçlü birlik inancı, yani Baba, Oğul, Meryem olarak bazı kesimler tarafından inanılıyor. Bunun dalgası geçiliyor, saçma sapan fikirler veriliyor. Bununla ilgili hikayeler var. Bu konu ne yazık ki bu şekilde Türkiye'de yorumlanıyor ve bazı kesimlerde de böyle yorumlanıyor. Tabii ki bunlar doğru değil, kabul etmiyoruz. Çok saçma sapan bir şey olduğunu söylüyoruz. Nedir bu ve bunu nasıl açıklayabiliriz Baba, Oğul ve Meryem konusunu?
1: Evet, şimdi Meryem'in tanrılığının ima edilmesi aslında bir yanlış anlamadan kaynaklanmaktadır. Çünkü bazı kişiler Hristiyanların Tanrı'nın Meryem ile cinsel ilişkiye girmesi sonucunda Meryem'in İsa Mesih'e gebe kaldığına inandıklarını düşünmektedir. Yine onlara göre, yani buna inanan kişilere göre, Hristiyanlar bu yüzden İsa Mesih'i Tanrı oğlu olarak çağırmaktadır. Bu kişiler Hristiyanların İsa Mesih'i Tanrı olarak çağırdıklarından, yani İsa Mesih'i Tanrı olarak çağırdıklarından, Hristiyanların Meryem'i de tanrısal bir kişi olarak gördüklerini düşünmektedir. Halbuki İsa Mesih hiçbir zaman insanlardan annesini tanrısal bir kişi olarak görmesini istememiştir. Tam tersine, annesi ve kardeşleri kendisini görmeye geldiklerinde onlar için "annem ve kardeşlerim Tanrı'nın sözünü yerine getirenlerdir" diyerek onların da Tanrı'ya itaat etmeleri gereken insanlar olduklarını net bir şekilde hani ifade etmiştir. Ayrıca İsa Mesih diğer insanların tanrısallığı hakkında konuşmadığı gibi sadece kendisinin tanrısallığı hakkında konuşmuştur. Kutsal kitap Meryem'i tanrısal bir kişi olmadığını, aksine bir insan olduğunu bize ifade ediyor, bize gösteriyor. Dolayısıyla Hristiyanlar Meryem'in tanrısal bir kişi olduğuna inanmazlar. Yani böyle bir inancımız yok. Meryem tanrısal bir kişi olmadığından üçlü bir birliğin üyesi de dolayısıyla olamazlar. Biz üçlü birlik derken Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan bahsediyoruz ki önceki programlarımızda bunu detaylı olarak açıklamıştık. Hristiyan inancına göre İsa Mesih'in Tanrı oğlu olması insanların oğul sahibi olmasından yani çok farklıdır. İnsanlar işte erkek ve kadının cinsel ilişkisinin içerisinde fiziksel olarak oğul sahibi olurlar, çocuk sahibi olurlar. Halbuki Tanrı'nın bir oğula sahip olması bundan tamamen farklıdır. İsa Mesih Meryem'den doğmadan önce de vardır ve Tanrı'nın ezeli oğludur. Çünkü Tanrı'nın İsa Mesih Tanrı'nın ezeli sözüdür. Beden alan Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözü insanları günahlarından ve günahların getirdiği sonsuz ölümden kurtarmak için Meryem'den doğarak insan bedeni almıştır. öyle ki insan olarak insanlar adına hareket edebilsin ve insanlara yardım edebilsin ve onları günahlarının sonuçlarından kurtarabilsin. Yani İsa Mesih'in Meryem'den doğması bir cinsel ilişki aracılığı da olmamış. Kutsal Ruh'un mucizevi etkinliğiyle Meryem'in bakire olan Meryem'in hamile kalması şeklinde olmuştur. Dolayısıyla bu yani ülkemizde duyduğumuz bu inanç Meryem'in Tanrı üçlü birliğin bir üyesi olduğu, bir Hristiyanlar tarafından öyle görüldüğü, işte yani işte bunun aslında bu doğru bir düşünce değildir. Bu doğru bir yani bir Hristiyanlar tarafından inanılan bir öğretiş değildir. Tamamen yanlış bir öğretiştir. Hristiyanlar Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üçlü birlik üçlü birliğin birer üyesi olarak görmektedir. Dolayısıyla hani bu öğretişin bu şekilde hani düzeltilmesi gerekir.
0: Türkiye'de gerçekten bu öğretiş konusunda çok saçma sapan, çok saçma kaynaklardan yararlanılarak böyle yorumlar yapılıyor. Hatta bu durum okullarda da bazen öğretmenler tarafından ne yazık ki yani kesimlerden çocuklarımıza küçük yaşta 4. sınıftan sonra işte öğretilmeye başlıyor. Bu kesinlikle yanlış bir bilgidir, yanlış bir kaynaktır. Böyle bir şeye inanmıyoruz. Sapkın bir öğretiştir kısacası, değil mi Murat?
1: Evet, yani bir insanın, yani Meryem bir insandır. Kutsal Kitap bunu net bir şekilde ortaya koymaktadır. Yani herkes gibi sıradan bir insandır ve Tanrı'nın yarattığı bir insandır. Yani bir tanrı değildir. Yani tanrısal özellikleri yoktur. Dolayısıyla hani Kutsal Kitap'ta Meryem'i tanrılaştıran bir ifade yoktur. Yani Hristiyanlar da zaten buna inanmamaktadır. Dolayısıyla hani bunun öğretilmesinde anlamsız. Çünkü Hristiyanların inanmadığı bir şey. Yani Hristiyanlar böyle inanıyormuş diye bu şekilde öğretmek doğru değildir.
0: Aynen. Teşekkür ediyoruz. Aslında bugünkü önemli konuları değineceğiz. Bugünkü başlığımız aslında Kutsal Kitaba aykırı sapkın öğretişlerin Türkiye'de özellikle farklı kesimlerde yanlış şekilde yorumlanarak inanca büyük bir saldırı var. İnancımıza çok büyük bir saldırı var. Hristiyanlığa karşı, İsa'nın kimliğine ve Tanrı'nın doğasına karşı. Bu da bu konulardan biriydi. Şimdi yeni bir konu daha açıyoruz. Bu Yardımcı Ahmet. Yani özellikle Kutsal Kitabımızdaki bu özellikle Yuhanna bölümünde sanırım geçiyor. O kadar bazı İslami kesim tarafından yanlış yorumlanıyor. Evet. Ve yanlış yorumlandığı için Hristiyanların da yanlış inandığı söylentisi var. Tabii bu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu doğru değil. Bu Yardımcı Ahmet konusu nedir? Gündemde nasıl kalmıştır? Ve biz bunu nasıl ifade edebiliriz sevgili Murat?
1: Evet, biz de yani bu konuyu da kendi açımızdan, kendi inancımız açısından değerlendirmek isterim. Bu yardımcı kelimesi Parakletos Yunancası. Kutsal Kitap'ta Yuhanna tarafından kullanılır. İşte 1. Yuhanna 2:1, Yuhanna 14, 15, 18, 25, 26.
0: Bu yeni anlaşma değil mi? Evet. Yani İncil dediğimiz, evet. İncil yani... Evet. İncil-i Şerif dediğimiz kısımda, evet, geçiyor değil mi?
1: Evet. Yuhanna'nın mektuplarında geçiyor. Birçoğu Yuhanna'nın dördüncü müjdesinde, yani dördüncü müjde olan Yuhanna'nın müjdesinde geçiyor. Bir de birinci Yuhanna'nın birinci mektubunda, ikinci bölüm birinci ayette geçiyor. Şimdi bu genellikle Türkiye'de bu Yuhanna'nın söylediği bu yardımcı kelimesinin yani İslam peygamberini ifade ettiği düşünülüyor. Çünkü yardımcının Grekçesi Parakletos'un aslında Periklutos olduğunu öne sürüyorlar bu kişiler. Periklutos övülmüş olan anlamına geldiğinden ve bu bir peygamberlerin ismi olduğundan dolayısıyla hani kendi İslam peygamberlerinin bir ön bildirisi olduğunu düşünüyorlar. Çünkü Kur'an'da Saf suresinin 6. ayetinde 61:6'da yine bu yani yine İslam peygamberi için kullanılan Ahmet övülmüş olan anlamına geliyor çünkü. Dolayısıyla bu kişilere göre, bazı kişilere göre bu gelecek olan Parakletos yani kutsal ruh olamaz. Çünkü İsa zaten bu sözleri söylerken kutsal ruh onlarla birlikteydi diye düşünüyorlar. Ama mesela bu Yuhanna'nın bu kelimeyi kullandığı metinlere baktığımız, metnin bağlamına baktığımızda bu kullanımların İsa'nın kendisinden sonra gelecek olan ve İsa'nın öğrencilerine hizmet edecek, hizmetine devam edecek olan kutsal ruhla ilgili olduğunu net bir şekilde hani görüyoruz. Örneğin 14-16'da açıkça yardımcının gerçeğin ruhu, yani kutsal ruh olduğunu söylemektedir. Evet, kutsal ruh onlarla birliktedir. Zaten İsa bunu ifade etmektedir. Ama bu sefer farklı bir durum olacaktır. Çünkü kutsal ruh bir süre sonra onların içlerinde olacaktır. Bu da kutsal ruhun Pentekost gününde gerçekleştirilmiştir. Kutsal ruh dökülerek imanlıların iç varlığına yerleşmiştir. İsa kutsal ruhun sonsuzluk boyunca onlarla birlikte olacağını söyler. Halbuki hani bunu peygamberler için söyleyemeyiz. Çünkü onlar belli bir süre insanlarla birlikteydi. Sonra sonra öldüler. Ama yardımcı olarak beklenen kişi sonsuzluk boyunca imanlarla birlikte olacak. Mesela dünya yardımcıyı kabul edemez çünkü onu göremeyecek der. Halbuki İslam peygamberini hani birçok kişi görmüş ve kabul etmiştir. Ama kutsal ruh ise dünya, yani İsa'ya iman etmeyenler hani bunu göremez ve kabul edemez. Baba yardımcıyı İsa Mesih'i kendisinden dilediği için ve İsa Mesih'in adıyla göndermiştir. Yani İsa Mesih göndermiştir. Yani Müslümanlar peygamberler için hani bu iddiayı kabul etmezler. Yani onu İsa Mesih'in gönderdiğini herhalde kabul etmeyeceklerdir. Mesela yardımcının hizmetleri arasında mesela İsa Mesih'i yüceltmek ve İsa'nın öğrencilerine yardım etmek vardır. Yani yine bu İslam peygamberi için buna inanmazlar. Hani bunları yaptığından, hani İsa'nın öğrencilerine yardım etmek ve İsa Mesih'i yüceltmek gibi bir şeyin İslam peygamberi için hani uygun görmezler. Dolayısıyla bu beklenen yardımcının İslam peygamberi için hani olduğunu söyleyemeyiz. Yani biz en azından öyle anlamıyoruz. Kutsal ruh için olduğunu net bir şekilde anlıyor ve kutsal kitapta bunu görüyoruz. Ve biz de bu yardımcı kelimesinin, periklotos kelimesinin kutsal ruhu tanımladığını, yani ifade ettiğini inanıyoruz. Yani net bir şekilde bunu anlıyoruz.
2: Evet. Yani aslında bize böyle sorular soruyorlar, geliyor böyle sorular. Tabii ki herkes düşüncesinde özgürdür ve kimsenin dini değerlerini haksızca yargılamak istemiyoruz. Ama bazı şeylerde ne yazık ki bazı ayetlerden yola çıkarak dayandırmaya çalışıyorlar bunu. Ve bu bahsettiğim paraklitos kelimesinden yola çıkarak kesinlikle İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in bununla hiçbir alakası yoktur bu ayete dayanarak. Doğru mu? Öyle anlıyoruz sanırım.
1: Evet, biz öyle anlamıyoruz. Yani biz kutsal kitaba baktığımızda bunun kesinlikle kutsal ruhu ifade ettiğini anlıyoruz ve o şekilde inanıyoruz. Yani başka şekilde anlayışlar hani en azından Hristiyan inancının içerisinde değildir. Hani biz öyle kabul etmiyoruz, öyle görmüyoruz.
2: Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Zaten verdiğin ayetler, yani mesela Yuhanna 14-16'da buradaki işte sonsuza dek sizinle

Sonuna geldik. Bir ara vereceğiz. Bu aradan sonra hemen notlarıma bakıyorum. Özellikle Kutsal Ruh Baba'dan mı, Oğul'dan mı? Bu da aynı zamanda bazı grupları kendi aralarında ikiye bölüyor ve yani biz bu konuda Kutsal Kitap ayetlerine, kaynaklarına bakacağız. Neden böyle söylenmiş ve neden böyle bir ön yargı ve dayatma bir düşünce var? Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi kısa bir ara vereceğiz Radyo Manata dinleyicileri olarak. Ondan sonra bu konuyu birlikte bakacağız. Stüdyo konuğumuz sevgili Murat Bağır ve bu kısa aradan sonra sizinle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizden Radyo Manata'dan ayrılmıyorsunuz.

0: Radyo Maranata.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: İlahiyatçı yazar Dr. George Bristow'un konuk olduğu Kutsal Yazıların Gizemi programı gizemleri ortaya çıkartıyor. Konuğumuz ile Tevrat, Zebur, peygamberlerin yazılarından oluşan Eski Ahit irdeleniyor ve Tanrı'nın bize bu yazılarda gerçekten ne demek istediğini anlamaya çalışıyoruz. Siz de bu gizemleri bizimle birlikte çözmek isterseniz programımıza bekleriz.
3: Kutsal Yazıların Gizemi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Evet, Radyo Marta dinleyicileri, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Şimdi arada da söylediğimiz gibi araya girmeden önce kutsal ruh konusuna devam ediyoruz. Ama kutsal ruh konusuna devam ederken Türkiye'de olsun ve bazı Türkiye dışındaki ülkelerde olsun, insanlar kendi aralarında ve farklı ayetlerden cımbız gibi alıp farklı yorumlar üretebiliyorlar ve bu yorumlar aracılığıyla insanlar o yorumlar sonucunda bazı konulara dayatarak farklı sapkın düşünceler çıkartabiliyorlar. Biz de bu başlıkları bulduk. En çok konuşulan, dinleyicilerimizden gelen sorularla da ve gündemdeki konulardan da alarak bu konulardan sizlere açıklama yapmaya çalışıyoruz Murat Bağrı ile. İlk bölümümüzde baba, oğul, Meryem konusunu konuştuk. Çünkü Türkiye'de üçlü birlik inancı baba, oğul ve Meryem olarak inandığı için, ama kutsal kitap bunu kesinlikle kabul etmiyor. Ve aynı zamanda bu Yuhanna bölümündeki ayet Türkiye'de İslam kesimi tarafından yanlış yorumlu yardımcı Ahmet konusu, yani kutsal ruh ve bu konu ne yazık ki yanlış yorumlanıyor. Bunu da açıkladı sevgili Murat Bağır bize. Şimdi bugün yine bir konu, kutsal ruh babadan mı oğuldan mı? Evet, çok tuhaf, kulağa da garip geliyor. Yani nedir bu? Biraz açıkla Murat, yani ne oluyor? Neden böyle saçma sapan yorumlar yapılıyor? Hangi ayetlere dayandırılarak?
1: Evet, şimdi aslında bu zor bir konu. Çok zor ve çok derin bir konu. Ben hani burada birkaç cümleyle cevap vereceğim ama hani bunun hani çok iddialı. Yani bu konuda herhalde birçok kimse çok iddialı olduğunu söylemez. Çünkü bu konu yüzyıllardır Katolik Kilisesi ile Ortodoks Kilisesi'ni bölen konulardan bir tanesi. Filike konusu. Şimdi İstanbul Konseyi'nde 381 yılında 2. Ekümenik Konsil'de ilan edilen bu İznik İstanbul Bildirgesi'nin orijinalinde kutsal ruhun sadece babadan çıktığı vardı. Katolik Kilisesi bu ifadeyi daha sonra kutsal ruh babadan ve oğuldan çıkar olarak değiştirdi. Bu durum dolayısıyla Doğu ve Batı Kiliseleri arasında, yani Katolik ve Ortodoks Kiliseleri arasında bu yüzyıllardır süren bir gerilime ve anlaşmazlığa neden oldu. Yani bu anlaşmazlık hala devam ediyor. Hani hala çözemediler. Halbuki yani kutsal ruhun oğuldan çıkması demek

0: hem babanın hem oğlun kutsal ruhun kaynağı ve nedeni olma rolüne durumunu getiriyor ve bu yani babanın kaynak olması rolüne şüphe getiriyor ve bu üçlü birlikteki düzeni bozuyor. Dolayısıyla Tanrı'nın özünde yani kendi içinde yani üç kişinin birbirleriyle ilişkilerinde Tanrı'nın yaratılış ilişkisini birbirinden ayırt etmek gerekir. Yani ne demek istiyorum? Yani Tanrı her şeyi yaratmadan önce de Tanrı vardı. Bu baba, oğul ve kutsal ruhun kendi aralarında bir ilişkisi vardı. Bir de her şeyi yarattıktan sonra da yaratılışla olan bir ilişkileri var. Yani bu ikisini birbirinden ayırt etmek gerekir. Yani Tanrı'nın kendi ezeli iç ilişkisinde, yani her şeyi yaratmadan önceki iç ilişkisinde, kutsal ruh yalnız babadan ezeli olarak çıkar. Yani kutsal kitaptan, yani ben öyle anlıyorum. Yani bu benim şahsi düşüncemdir. Tanrı'nın yaratılış ilişkisinde ise kutsal ruh baba tarafından ve oğul aracılığıyla gönderilir. Çünkü Tanrı'nın dünya ile ilişkisinde üçlü birlikteki düzende baba tüm işleri sözü aracılığıyla ve yani kutsal ruh da kutsal ruhun gücüyle yapar. Bununla birlikte kutsal ruh babada olduğu gibi ve babanın ruhu olduğu gibi aynı zamanda oğlun da ruhudur. Yani Yuhanna 15:26'da ki ayet bize şunu söylüyor. Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman buna tanıklık edecek. Yani İsa Mesih kutsal ruhun babadan çıkıp geldiğini söylüyor. Ama bu gönderen kim? İsa Mesih. Kutsal babadan gelir ama yani İsa aracılığı da gelir. Dolayısıyla Tanrı'nın ezeli ilişkisinde, kendi iç ilişkisinde kutsal ruhun babadan çıktığını görüyoruz. Ama yaratılışla olan ilişkisinde kutsal ruhun babadan çıkıp ama İsa Mesih aracılığıyla geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla hani benim anladığım şey bu, hani anlayış bu. Dolayısıyla kutsal ruh babadan çıkar ama oğul aracılığıyla gelir kutsal ruh dünyaya.
1: Türkiye'de özellikle bunu daha çok hangi kesimler tartışıyor veya işte yani bunu neden önlemiyorlar? Yani bunu nasıl yorumlayabilirsin kişisel fikir olarak?
0: Ya bu tartışma Protestanlar arasında yok benim bildiğim kadarıyla. Bu Katoliklerle arasında, Ortodokslar arasında olan bir şey, bir tartışmadır. Protestanlar bu konu, yani ben çok değindiklerini görmedim. Çünkü derin bir konu, çok derin bir konu. Yani ben şimdi burada bir şeyler ifade ettim ama hani bu söylediğim şeylerin %100 doğru olduğunu söyleyemem. Çünkü Tanrı ile ilgili konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Yani biz kutsal kitaptan anladığımız kadar konuşabiliyoruz. Ama hani derin bir konu ve ama maalesef tabii şeyi ne derler? Yüzyıllardır Katolik Kilisesi'yle Ortodoks Kilisesi'ni bölen konulardan, yani ciddi ayıran konulardan bir tanesidir ve hala çözememişlerdir. Tabii ki bu dediğim gibi yani basit bir, yani bize basit görünebilir ama aslında biraz önce bahsettiğim gibi yani kutsal ruhun babadan, yani İsa oğuldan da çıkması farklı bir anlama geliyor. Çünkü o zaman yani biraz önce bahsettiğim gibi yani baba tek kaynak olmuyor, oğul da bir kaynak oluyor yani üçlü birlikte. O zaman farklı şekilde hani biraz teolojiler farklı üçlü birlik anlayışı teolojisi biraz farklı değişebiliyor. Yani şey değişebiliyor. Ama dediğim gibi yani protestanların bu konuya çok hani Türkiye'deki protestanlar, en azından benim gördüğüm kadarıyla Türkiye'deki protestan kesimin bu konuya çok kafa yorduklarını, hani bu konularda hani çok konuştuklarını hani çok görmedim. Ben mutlaka belki bazı kardeşler vardır ama en azından benim hani şu anda haberim yok açıkçası.
1: Kutsal ruhun yani babadan mı yoksa baba ve oğuldan mı çıktı sorusu kesin bir şekilde yanıtlayamıyoruz. Doğru mu aslında senin bu söylediklerine bakarak? Yani sen
0: yani ben kendi görüşüm, benim görüşüm şudur. Yani ben açıkçası kutsal ruh babadan çıkmıştır. Yani ezelidir. Hani ama yaratılışla içinde babadan çıkıp oğul aracılığıyla dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla bu hani aslında Ortodoks Kilisesi'nin görüşünü doğru buluyorum. Ama Katolik Kilisesi'nin görüşü de yanlış değildir. Yani hani oğuldan, yani şöyle, kutsal ruh oğuldan çıkıp gelmez ama oğul aracılığıyla gelir. Yani hmm. belki
1: ikisi birbirini tamamlıyor diyorsun.
0: Evet, birbirini tamamlıyor. Yani şöyle, ezeli ilişkide, Tanrı'nın ezeli ilişkisinde Ortodokslar haklıdır, doğrudur. Ama Tanrı'nın yaratılışla olan ilişkisinde Katoliklerin şeyi yani belki daha iyi ifade edilebilir. Çünkü oğul İsa Mesih aracılığıyla gelir. Hani belki birbirini tamamlıyor gibi düşünebiliriz. Ama tabii ki yani bu iki Katolik Ortodoks Kilisesi bu konuyu çözmek için yıllardır yani görüşüyorlar ve çözmeye çalışıyorlar. Yani uygun kelimelerle onu ifade etmekte herhalde zorlanıyorlar. Muhtemelen bilmiyorum, hani şey olabilir belki, evet, bir uyuşma noktasına gelebilirler.
1: O zaman bu konuyu burada bitirelim ve yeni bir konu var. Bu konuyu biraz konuşalım mı? Özellikle İsa Mesih'in tanrılığı, bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu konu biliyorsun çok önemli. Aynı zamanda çünkü üçlü birliğin içerisinde onaylanmış ve ya da bunu belki ilerleyen programlara da atabiliriz. Tam olarak bilmiyorum ama yaratılış aslında buradan yola çıkarak, çünkü o kadar çok not almışım ki bazen notların içerisinden çıkmak benim için de çok zor oluyor. Yani yaratılışı, yani baba mı oğul mu, yani kutsal ruh mu yarattı? Yani mesela bu konu çok önemli bir konu. Yani kutsal kitapta kaynaklar da var. Bu kaynakları biraz bakalım. Ve bunun üzerinde biraz yorum yapalım. Ondan sonra çok merak edilen bir konu, İsa Mesih'in tanrılığı konusu. Çünkü notlarımdan şimdi birleştirdim. Sevgili dinleyicilerimden özür diliyorum. Şimdi toparladım. Bu konuya bakalım. Yaratılışı baba mı, oğul mu, kutsal ruh mu yarattı sevgili Murat? Bu konu hakkında bize bilgi verirsen. Çünkü bu da özellikle araştırmacılar tarafından veya işte araştırma yapan kişiler tarafından sorulan sorulardan biri.
0: Evet, çünkü biz babanın tanrı olduğundan bahsettik. Oğulun tanrı olduğundan bahsettik. Kutsal ruhun tanrı olduğundan bahsettik. O zaman bazıları şu soruyu sorabiliyor. Diyorlar ki o zaman diyor, yani yaratılışı baba mı yarattı, oğul mu yarattı, kutsal ruh mu yarattı? Şöyle burada yine eski kilise teologlarından, düşünürlerinden Theodor Abukurah'ın bir cevabı var. Bir benzetmeyle bu soruyu cevaplandırıyor. Şöyle diyor Theodor Abukurah. Bu kişi aslında Türkiye'de, Urfa'da yaşamış bir kişi. Sanırım 800'lü yıllarda, İsa'dan sonra 800'lü yıllarda. Şöyle cevaplıyor bir Ortodoks rahip. Şöyle cevaplıyor: bir kişi kendisini ateşin yaktığını veya ateşin ısısının yaktığını söyleyebilir. Ama hem ateşin hem de ateşin ısısının kendisini yaktığını söyleyemez. Çünkü ateş bir kişiyi ısısı aracılığıyla yakar. Aynı şekilde bir kişi baba dünyayı yarattı veya oğul dünyayı yarattı diyebilir. Ama baba ve oğul dünyayı yarattı diyemez. Çünkü baba dünyayı oğul aracılığıyla yaratır. Yani söz aracılığıyla yaratır. Oğul ısıdan farklı olarak bütünüyle bir kişidir ve Tanrı'dır. Yani Tanrı bir madde olmadığından bölünemez ve değişemez. Üç kişi de tek Tanrı'dır. Bir Tanrı'dır. Dolayısıyla biz önceki programlarda bahsettik. Tanrı'dan yaratılışa gelen tüm işlerde bir düzen vardır. Baba her şeyi oğul aracılığıyla, yani söz aracılığıyla ve kutsal ruh da tek Tanrı olarak yapar. Yani bir Tanrı olarak yapar. Baba, oğul ve kutsal ruh tüm işlerde hani birlik içinde çalışır. Yapılan tüm işleri tek Tanrı olarak yapar. Yani Tanrı bölünemez. Yani baba, oğul ve kutsal ruh aynı özü paylaşan üç kişi ama tek Tanrı'dır. Dolayısıyla hani baba mı yarattı, oğul mu yarattı, kutsal mı yarattı? Bunlar birbirinin alternatifi değil. Tek Tanrı yarattı. Tanrı her şeyi, yani baba her şeyi oğul aracılığıyla, kutsal ruhun gücüyle yarattı. Dolayısıyla baba da yarattı, yani oğul da yarattı, kutsal ruh da yarattı. Ama hani birbirinin alternatifi değildir. Bu hani bu şekilde cevaplamak en doğru cevap şekli olacaktır diye düşünüyorum.
1: Sanırım Süryaniler tarafından da çok benimsenen bir teolog diyebilir miyiz Ebu Kura hakkında, yoksa
0: teodor bir... teolog tabii, teolog da diyebilir çünkü evet. Yani önemli şey var, yani önemli cevapları var, özellikle yani önemli konu, yani teoloji konularında önemli cevaplar vermiştir. Mesela üçlü birlik konusunda, İsa Mesih'in tanrılığı konusunda, başka konularda hani itirazlara o 800'lü yıllarda cevaplar vermiştir. Aynı zamanda tabii ki hani rahip olarak da hani hizmet etmiştir.
1: Birçok da Arapça eserleri var sanırım ve aynı zamanda bilim adamı. Bayağı yani hem bir teolog hem bir bilim adamı hem de yazar, inanılmaz bir şey. Yani çok zengin o açıdan, değil mi?
0: Benim bildiğim kadarıyla hani Arapça da biliyor ve Grekçe de biliyor. Hani bilim konusunda ne kadar şey katkı sağladığını bilmiyorum ama yani şey konusunda, Hristiyan teolojisi konusunda, hani özellikle itirazlara cevaplar konusunda hani şey var, hani önemli katkıları var. Ama Türkiye'de maalesef bu kişi çok fazla hani Hristiyan şeyinde ne derler, dünyasında, yaşamında Türk Hristiyanları tarafından çok bilinen birisi değil maalesef. Özellikle Protestan arasından söylüyorum. Halbuki Urfa'da yaşamış ve önemli katkılar sağlamış bir kişi. Yani değerli bir kişi. Bence hani onun katkıların yaptığı eserlerinin araştırılıp öğrenilmesini tavsiye ederim. Yani gerçekten Türkiye'deki evet. Hristiyanlara çok katkı sağlayacak zengin yani bir şey.
1: İlginç kaynakları ama var. Başlığa bakıyorum. Harran yani psikoposu olarak da geçiyor. Evet, yani olabilir. Senin de bir bahsettiğin dönem, bir Harran doğumluydu değil mi? Urfa doğumlu.
0: Urfa, evet Urfa. Ha, o bölgede. Yani o yüzden Urfa dedim. Hmm. Harran bölgesi, şimdi Harran deyince pek çok kişi anlamaz ama Urfa bölgesinde yaşamış ve orada özellikle Hristiyan inancına yönelik çok itirazlar, yani cevap vermiş. Üçlü birlik konusunda olsun, İsa Mesih'in tanrılığı konusunda hani bayağı cevaplar vermiş. Değerli bir kişi, değerli evet. bir teolog.
1: Evet, o zaman programımızı burada bitirelim. Fakat gelecek programda İsa Mesih'in tanrılığı hakkında konuşacağız evet, herhalde, evet, değil mi? Evet. Hangi konulara değineceğiz sevgili Murat gelecek programımızda? Çünkü insanlar bu konuda çok düşünceleri var. Çok farklı konuları farklı ayetlerden alıp farklı yerlere dayandırıyorlar. O çok hem Türkiye'de hem dünyada çok tartışılan bir konu. Gelecek programımızda İsa Mesih'in tanrılığı var, değil mi?
0: Evet, İsa Mesih'in tanrılığı konusuna değineceğiz. Bu önemli bir konu. Biz hani bugün bundan önceki programlarda biraz değindik ama biraz daha detaylı değineceğiz. Kutsal kitaba biraz daha bakacağız. İsa Mesih'in tanrılığı kanıtlayan ayetlere bakacağız. Olaylara bakacağız. Bu İsa Mesih'in tanrılığı nasıl anlamalıyız? Biraz değindik ama biraz daha belki daha açmaya çalışacağız bu konuyu. İsa Mesih'in tanrılığını daha da biraz daha derin bir şekilde anlamaya çalışacağız. Ondan sonra o şekilde devam edeceğiz. İsa Mesih'in insanlığına, beden almasına bakacağız, işlerine bakacağız. Tabii o ileriki programlarda ama ilk önce İsa Mesih'in tanrılığından başlayacağız ileriki, yani ilk gelecek ilk programımızda.
1: Evet.
0: Rab dilerse tabii, izin verirse.
1: İsa Mesih, Tanrı yücelerinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü Tanrı, Tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih'te bulunmaktadır. Ebedi Baba, sonsuza dek halkına tıpkı çocuklarını seven, koruyan ve onların ihtiyaçlarını karşılayan şefkatli bir baba gibi davranmaktadır. Evet diyoruz ve bu sözlerle programımızı burada noktalıyoruz sevgili Radyo Manata dinleyicileri. Program konuğumuz, öğretmenimiz, araştırmacı, yazar diyelim, sevgili Murat Bağır stüdyomuzdaydı. Çok teşekkür ediyoruz Murat Bağır.
0: Ben teşekkür ederim. Dinleyicilerimize esenlikler dilerim.
1: Yeni bir programda tekrar yeniden sizlerle buluşmak üzere. Radyo Manata'da kalın, sevgiyle ve sevinçle kalın. Bizden ayrılmayın. Esen kalın sevgili dinleyicilerimiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomaranata.com'da.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu, Hristiyanlığın ilk doğduğu ve geliştiği topraklardan biridir. Yüzyıllar sonra bile yaşayan bu inancın tarihine doğru bir yolculuğa çıkacağımız bu programımızda Hristiyanlık hakkında birçok bilgi edineceksiniz. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum, bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Ne haber? İyi misiniz?
0: İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Teşekkürler.
0: Evet. Bütün program serimiz boyunca Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl büyüdüğünü, nasıl yayıldığı üzerinde konuştuk aslında. Ve bugün de bütün aslında konuştuklarımızı bir özet şekliyle konuşmak istiyoruz, hatırlatmak istiyoruz dinleyicilerimizi. Bu anlamda Hristiyanlık inancı nerede doğdu ve Hristiyanlık Anadolu topraklarına nasıl yayıldı, nerelere ulaştı sorusuyla başlamak istiyorum.
1: Çok güzel ya, tabii bunu saatlerce konuşacak bitmez ama kısa anlatırım. Aslında Hristiyanlık yani önce tabii Anadolu çok önemli ama önce Filistin'de başladı. İsa Mesih'e iman eden, İsa Mesih hayattayken daha iman eden, sonra İsa Mesih haşlandıktan sonra iman edenler, insanlar sıkıntı çektiler, daldılar. Ve Anadolu topraklarında aslında Hristiyanlığın öyküsü 1. yüzyılda Filistin'de İsa Mesih'e iman edenlerin gördükleri baskı yüzünden kaçıp Antakya'ya yerleşmeleriyle başlar. Daha sonra Paulus ve Barnabas Anadolu yaptıkları müjdeleme ile ve bu müjdeleme sonucunda iman edenlerin kilise korumalarıyla hizmet devam etmiştir. Şimdi Filistin'den Yahudi baskılarına kaçan Hristiyanlar Antakya'ya yerleşiyorlar ve Antakya'ya bir araya geliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki böyle oturmamız olmaz, biz İncil'i müjdelemeye gideceğiz. Ve elçilerin işlerinde okuyoruz ki Paulus'un 3 gezi müjdesi vardır. 3 tane misyonerlik ya da gezi müjdesi vardır. Önce Antakya'da Saban yolundan bir yerden gemiyle biniyor, Kıbrıs'a gidiyor. Barnabas'la Kıbrıs'a gidiyor. Orada orada müjdeleme yapıyor. İman edenler var. Hatta Barnabas Manastırı var orada. Kıbrıs'tan yine gemiyle Antalya'ya geliyor ve o çevrede işte Sidemi'de, Frigya oralarda dolaşıyor. Kiliseler kuruyor ve tekrar dönüyor Antakya. Antakya'dan tekrar bu gözlü yerleri geziyor. Onları güçlendiriyor. Onları kilise kurmalarına sebep oluyor. Sonra tekrar Antakya ve 3. müjdelemesi Anadolu'dan çıkıyor. Yunanistan'a gidiyor. Yani Makedonya'ya gidiyor ve ilk batıda ilk kurulan kilise Filipi'de. Yunanistan'ın Filipi kentinde kilise kuruluyor. Oradan da dönüyor bu tarafı, Çanakkale tarafında Timoteus'la görüşüyor. Timoteus gencecik bir adamdı. O da iman ediyor. Timoteus'un anneannesi Yahudi'di, babası Yunan'dı. Anneannesi her şeyi öğretti ve bu adam onu pastör atıyor ve gidiyor ve son yolculuğu şeydedir. Efes'te topluyor bütün pastorları. Diyor ben gidiyorum artık, ölüme gidiyorum. Ve onlara anlatıyor. Çok güzel bir duygulu bir konuşma yaptı. Ve bu arada Anadolu'da birçok yerde kiliseler kuruldu. Fakat ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Paulus'un ve Petrus'un ve hiçbir müjdenin gitmediği yerlerde kilise kurdu. Nasıl olabilir? Bakın mesela birinci Petrus şöyle okuyor. Bak diyor ki İsa Mesih'in elçisi ben Petrus. Bak bu birinci yüzyıl daha bitmedi. Petruslar hayattadır. Ben Petrus'tan bak Pontus, Karadeniz değil mi?
0: Evet.
1: Galatya, İç Anadolu ve Bolu, Ankara, Kapadokya, Nevşehir tarafı biliyorsunuz. Asya Eğli, İzmir. Bitinya tarafı İznik. Dağılmış olan kardeşlere selam. İlginç ki bu yerlerde Paulus gitmedi ama kiliseler kuruldu. Ve Paulus bu kiliselere mektup yazıyor. Onları teşvik ediyor. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Bakınız Pentekost günü hatırlıyorsun değil mi? Pentekost gününde elçilerin işlerinde okuyoruz. Biliyorsunuz seneden seneye Yahudilerin bir fısıh bayramı vardı.
0: Evet.
1: Ve bütün bölgelerde Yahudi insanlar oraya giderlerdi. Ve bu insanlar bakın ne diyor buradaki insanlarda. Diyor ki Yani Pentekoz günü geldiğinde diyor ki o sırada Yeruşalim'de gelenler var ya, dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar, bak Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Kutsal ruh indi ya, hayret içinde kaldılar. Bakın diyor, bu konuşanların hepsi Galileli değil mi diyorlardı. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini istiyor? Aramızda bak, Partlar, Medler, Elamlılar İran tarafından gelmişler. Mezopotamya'da, işte Asya'dan, Yahudiye ve Kapadokya'dan, bak Pontus, Asya elinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da gelen insanlar vardı. Bu insanlar o Petrus'un vaazını dinlediler. Rabbin sözü oldu. Zaten dindar Yahudilerdi. Dindar Yahudiler okuyordu o eski ahidi, Tevrat'ı. Kimisi İbranice unutmuşsa da Septuagint okuyorlardı. Grekçe var ya. Ve bunlar biliyorlar ki bir gün Mesih gelecek. Kristos gelecek, bizi kurtaracak. Ve bunlar oraya gittikleri yer, herkese anlattılar. Ve kiliseler kurulmaya başladı. Rabbin ruhu işledi, görüyor musun? Rabbin ruhu işledi orada.
0: Evet, birçok noktaya ulaştı böylece. Yeah. Peki Anadolu toprakları birçok medeniyete ev sahipliği yapmış geçmişten bugüne. Peki Hristiyanların diğer halklar ile, farklı inançtaki insanlar ve bağlı olduğu yönetimle nasıldı ilişkileri tarihe baktığımızda?
1: Benim, Hristiyanlar her zaman İncil'e uyan Hristiyanlar her zaman çevredeki insanlarla iyi davrandılar. Bulundukları ortamda bulunduğu yönetimlere saygı duydular. Kanunlara uydular. Hiçbir Hristiyan bulundukları o ülkenin yasalarına karşı gelmedi. Çünkü gelseydi Hristiyan olmazlardı değil mi? Ama Hristiyanlar her zaman yanlış anlaşıldı. Mesela Roma'da Romalılar, yani Hristiyanlık resmi din kabul edilmeden çok sıkıntılar oldu biliyorsun. 4. yüzyılda 381'de Hristiyan resmi din kabul edildi ya. Keşke olmasaydı. Çok tehlike oldu. İnsanlar bir günde Hristiyan olamadı kardeşim. Herkes ben Hristiyanım dedi konumunu korumak için. Ama yüreği hala putperestlik ve putperestlik geldi oraya, tamam mı, oraya. Her zaman Hristiyanlar devletle uyum içinde oldular. Krallara itaat ettiler ve saygı duydular. Öyle işte.
0: Evet, İncil'de de zaten yönetime bağlı olun. Ve düşmanına
1: tabii,
0: bile
1: onu okuduk değil mi? Okuduk.
0: Diyor.
1: Şeyde Romalı'da bugün okuduk bir zamanlar. Ve her bir Hristiyan kendi yönetimi için, başbakan için, cumhurbaşkanı için, bakanlar için, yargı organları için dua etmek zorundadır. Evet. Öyle. Kutsal Tanrı onları bereketlesin diye.
0: Peki İncil ne zaman kitap haline getirildi? Evet. Aslında İznik konsilinde değiştirildiğiyle ilgili bir görüş de var. Böyle bir şey mümkün mü?
1: Onu da konuşalım ama önce çok gereksiz bir düşüncedir o İncil İznik konsilinde değiştirilmesi. Elimizde İznik konsilinden önce İncil vardı. Şimdi İncil müjdedir kardeşim değil mi? Şimdi bazı bizi anlamıyorlar Müslüman kardeşlerimiz. Diyorlar ki efendim 4 tane Matta, Luka kimdir? Ya İsa Mesih İncil yazmadı. İsa Mesih müjdeyi o iletti. İsa Mesih o anlattı insanlara. Ve onun tanıklıkları, yani tanık şahitler. Mahkeme bir olay var birisiyle. Olayı anlayan birisi sen onu tanık tanıyor değil mi? O tanıkın anlattığı hakimin yüreğine dokunacak değil mi? Şimdi Matta, Markus, Lukas da Rab İsa'nın tanıklarıdır. Her birisi bir konuda. Matta Yahudilere yönelik yazı yazdı. Rab'tan işittiğini, Rab'tan duyduğunu yazdı. Lukas Yunanlara doğru yazdı. Markus aslında Luka'nın tam özetini yazdı biliyor musun? Yuhanna sadece ve sadece felsefeyle yazdı. Yunan kültüründe felsefe çok önemliydi. Ve söz dediği başlangıç söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi var ya, ve söz evet. Tanrı'ydı. O söz Yunan filozofları bilir, canlı bir sözdü var ya, onlar yazdı. Sonra elçilerin işleri geldi. Elçilerin işleri kiliseler kurdular ve onlar yaptıkları işleri gönderdiler. Sonra kurulan kiliselere Paulus mektuplar yazdı. Ne yaptı? Onları teşvik etti, dikkatli olmanı sağladı. Birkaç yere yazdı mektuplar. Sonra Petrus, Yuhanna da yazdı, tek kiliselere teşvik yazdı. Aslında farklı ama İncil 200 yıllarında tamamen İncil olarak 27 bölüm olarak onaylanmıştı, kabul edildi. 27. İznik Konseyi'nden çok önce. Şimdi Türkiye'mizde çok yanlış anlıyorlar kardeşim. İznik Konseyi İncil'le ilgili bir noktaya varmadı, gelmedi. İncil Konseyi var olan İncil'in ışığında tartıştılar. O dönemin patriği bir söz söyledi. İsa Mesih hakkında bir söz söyledi. Arius. Grekçe'de bir söz söyledi ama Grekçe'de bir harf ile dışıyordu. Dedi ki İsa Mesih Tanrı'nın sözüdür ama Tanrı değildir. Tamam mı? Tanrı değildir. Tabi bu yanlıştı. Şaşırdı birçok metropolit papaz. Bir karışıklık olmasın diye Konstantin kendi sarayında İznik'te bir toplantı yaptı. Ve bazı tarihçilere göre 600 kişi geldi. Farklı yerlerden geldi. Ve gelenlerin çoğu kimisi zulüm döneminde gözlerini kaybetmiştir. Kimisi ayağını kaybetmiş. Geldiler, imanlı insanlar geldiler. Ve Arius'un sözüne uyarınca tartışma yaptılar. İncil'le ilgili hiçbir tartışma olmadı. Yalnız Arius'la ilgili tartışma yaptılar. Sonra bazı kurallar koydular. Paskalya bayramı ne zaman olsun, Noel ne zaman, o şekilde. Ne yaptılar? Sonra bu tartışmalardan sonra büyük çoğunluğu, %95 çoğunluğu Arius'un düşüncesinin yanlış olduğunu onayladılar. Arius'u da sürgün ettiler. Ve Arius olayı kapandı. Ve bunlar bir bildirge, bir yazı yazdılar. Özet okuyayım, bakınız orada önümde yazılıdır. En az 600 farklı yerlerden gelen ve zulüm gören kişilerin imzasıyla bu bildirge alındı. Şimdi adamın, yani İznik'teki Arius, o demişti ki homosios, yani Tanrı'nın aynı özden değil, o homosios, yani homosios dedi. Yani Tanrı'ya benzer dedi. Ama Tanrı'ya benzer ile tıpkı Tanrı'dır farklıdır, değil mi?
0: Evet.
1: Ve İznik Konseyi bak bu bildirgeyi kaleme aldı. 1700 yıldır, gelecek sene İznik Konseyi'nin 1700. yıl dönümü kutlanacak İznik'te. Ve bakın bütün kiliseler, Ortodokslar, Katolikler, Protestanlar bu bildirgeye amin diyorlar. Bak ne diyor? Her şeye egemen, yeri ve göğü, görünen ve görülmeyen, her şeyi yaratan tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Hamdolsun. Tanrı'nın tek oğlu, sonsuzluktan beri babanın bağrında olan Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, ezelden beri var olan, yaratılmamış, baba ile aynı öze sahip olan İsa Mesih'e iman ediyoruz. Ya bak bu cümle müthiştir. Evet. 1700 yıl önce gelmiş ve buna göre İsa Mesih doğdu ama yaratılmadı. O vardı, ezelden beri vardı. Ve bu cümleye göre Arius'a da karşı geldiler. Her şey onun bak aracıyla yaratıldı. Bu bir ayettir Kolosilerde. Her şey Mesih aracıyla. O bizler ve bizim kurtuluşumuz için gökten indi. Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem'den doğup beden aldı. Bizim için Pontius Pilatus tarafından çarmıha gerildi. Öldü ve gömüldü. Kutsal yazılarda belirtildiği gibi üçüncü gün dirildi. Göğe yükseldi. Babanın sağına oturdu. Yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere yücelik içinde geri dönecek ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. Görüyor musun? Baba oğuldan gelen, yaşam veren Rab'be, kutsal ruha inanıyoruz. Baba ve oğul, oğulla ona tapınıp yüceltiyoruz. O peygamber aracılığıyla konuştuğu, elçilerin kurduğu tek bir evrensel kutsal kiliseye iman ediyoruz. Günahların bağışlanması için bir tek vaftizi kabul ediyoruz. Ölülerin dirilmesini ve dünyaya yaşamın gelmesini mutlu bekliyoruz. İncil'in özeti, Hristiyanlığın özeti budur. Ve buraya göre İsa Mesih baba ile eşittir, ebedi bir tanrıdır, değil mi?
0: Evet.
1: Ve tekrar çok net söyleyeyim, İznik Konseyi'nde İncil ile ilgili hiçbir konuşma yapıldı. Bazı ilahiyatçı arkadaşlarımız diyorlar ki o zaman 1000 tane, 2000 tane İncil vardı. Masaya vurdular, düşenler gitti, masada kalanlar İncil kaldı. Ya çocuk mudular ya o insanlar? O zaman hepsi aklı başında insanlar, 600 insan gelmişti. Sonra şimdiye kadar yani orijinali okuyan insanlar aptal mıyız ya? Çok boş bir savdır o. Çok yalandır. En büyük yalan, şeytanın en büyük yalanı İncil'in değiştirildiğidir. Ama evet. İncil duruyor, hamdolsun değişmedi.
0: Kesinlikle öyle. Zaten belgelerde var ne konuşulduğuyla ilgili. Az önce de okudunuz zaten. Dediğiniz gibi çok komik de aynı zamanda. Yani o kadar insanın değiştirilmiş bir şeye inanmak istemesi ve uğruna ölmek istemesi de garip olurdu. Onun için asla bakın, değiştirilmemiştir diyebiliriz.
1: Bakın Avrupalılar yani diyelim ki ateist Avrupalılar. Yani dürüst insanlarlar. Ben bir şey diyeyim mi? Hristiyan değiller. O kadar yazmışlar ki İsa Mesih'in evlendiğini, çocuk olduğunu yazmışlar değil mi? Yazmışlar, böyle boş şeyler yazmışlar. Hı hı. Ama İncil hakkında İncil değiştirdiği yazmamışlar. İncil değiştirseydi yazmazlar mıydı? Evet işte. Boş bir hesabdır, boş ver.
0: Her zaman tabii ki böyle söylemler olacaktır ama gerçek asla değişmez.
1: Amin. Amin, amin, amin.
0: Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Evet Behnam Bey, şununla devam etmek istiyorum aslında. Anadolu toprakları Hristiyanlık için önemli. Çünkü yedi kilisenin, konsillerin yapıldığı topraklar. Ama bir Türk Hristiyansa yine de garip karşılanıyor. Türk Hristiyan olamaz gibi bir düşünce de var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Neden böyle bir düşünce var toplumumuzda?
1: Aslında Anadolu toprakları Hristiyanlık açısından çok çok zengindi. Ama halkımız bunu kullanamadı. Ne yazık ki kullanamadı. Aslında ben her zaman batıya gittiğim zaman Anadolu için diyor ki unutulmuş kutsal topraklar. Şimdi atıyorum her gün batıda, Amerika'da, batıda belki milyonlarca insan İncil okuyor. İncil okuduğu zaman işte Paulus Tarsus'ta doğdu. Tarsus, ha Yunanistan. Yok efendim Paulus Efes'te İncil'i okudu. Ha Yunanistan. Türkiye'de olduğunu bilmiyorlar biliyor musun? Ben Avrupa'ya gittiğimde paylaştığımda şaşırıyorlar. İnsanlar bilmiyorlar. Ama Anadolu'nun her yerine gittiğin zaman İncil'de var. Örneğin kardeşim diyorlar ki İncil değişti. Yahu İncil değişmeden daha Anadolu 1. yüzyıl bitmeden önce Anadolu'da kiliseler vardı değil mi? Örneğin Efes'te kilisemiz vardı. Paulus oraya gitti. Şimdi gidiyorlar Efes'e gidenler orada tiyatro vardı. Paulus o tiyatroda İncil'i anlattı değil mi? Hala kanıtlar vardır. Sonra İzmir'de kilise var. Gittiğin zaman Agora'da orada bir kilise vardı. İmanlar vardı. Bak 1. yüzyıl bitmeden önce. Bunlar Paulus'un sayesinde iman edenler. Çünkü Paulus Efes'te 3 yıl boyunca Tiranus diye bir yerde okul. 3 yıl boyunca İncil'i anlattı. 3 yıl boyunca birçok yerden insanlar geldi. Ve bu insanlar oradan öğrendiklerini gittikleri yerde kilise kurdular. Hala kanıt var orada değil mi? Ondan sonra Bergama'da. Bak Bergama'ya gittiğin zaman kardeşim kilise vardı. Bergama Romalıların merkez, dini merkezdi. Her yerde heykeller var, putlar vardır. Ve Rab ne dedi, nerede oturduğunu biliyorum. Vahiy ki de şeytanın tatı oradadır. Çünkü orada tapıyorlar. Apollyon'a, Zeus'a tapıyorlardı var ya. Ve orada kardeşe vardı Sadık. Sonra gidelim tiyatro. Tiyatro bu şey tarafı. Akhisar.
0: Evet.
1: İzmir'de orada kilise vardı. Ve ilk kiliseyi kuran da Paulus tarafında Filipi'de iman eden bir kız kardeşimiz geldi memleketinde ve orada kilise kurulmasına sebep oldu. Sardis kilisesi, Sardis. Sardis'e gittiğiniz zaman göreceksiniz orada kiliseler vardır o dönemde. Hı hı. O dönemde Antiochus dönemi 10 bin Yahudi'yi gönderdi, sürgün etti Sardis'te. Ve Sardis'e eğer gidenler varsa büyük. O dönemin en büyük havrası vardı Yahudi. Ama havranın tam önünde de bir spor okulu açtı. Yunanistan'da spor okulu Yahudileşi çok kirkindi. Kadın, kız, erkek hepsi çıplak olarak spor yapıyorlardı. Sadece amacı o Helen kültürüne onları getirmek. O inancı yok etmekti biliyor musun? Ve orada kilise kuruldu. Ne güzel bir şeydir. Ondan sonra gelelim Laodikya. Şimdi Denizli'ye giden, herkes Pamukkale'ye giden orada Laodike Kilisesi'nin kalıntılarını görebilir. Bunlar kanı değil mi? Bunlar tanık değil midirler?
0: Evet.
1: Anadolu kilisemiz yani kilise Anadolu'da gelişti, büyüdü ve Hristiyanlar da asıl unsurdur. Yabancı unsur değil bu ülkede. Ama halkın Hristiyanlara bakış açısı ön yargılardan oluyor. Hristiyanlığı tanımadıklarından ötürü, İncil'i okumadıklarından tanıyor. Sağdan soldan işittikleriyle koruyor.
0: Evet.
1: Yazık bu, çok yazık. Artık bu değişmeli bence.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü zaten dediğiniz gibi bu topraklarda var olmuş bir inanç. Dışarıdan gelmiş bir inanç değil kesinlikle mi? Değil. Halkın aslında bu topraklarda büyümüş, yeşermiş olan bu inancı gerçekten tanıması gerekiyor. Aslında. Peki şu soru da akla geliyor tabii ki. Hristiyanlık bu topraklarda doğduysa neden şu anki durumda sayıca çok az? Biraz daha içe dönük müydü acaba kiliseler yoksa?
1: Yani bu baskılardan, bu korkudan ve ön yargılardan ötürü öyleydi. Ne yapalım öyleydi. Şimdi de öyledir. Yani şimdi de yani klasik kiliseler diyelim öyledirler, içe dönüktürler. Müjdeleme yapmıyorlar. Sadece litürji yapıyorlar, dualarını yapıyorlar. Ama Protestan kiliseler biraz daha inatçıdırlar. Daha çok Rabbi seviyorlar ve dışa dönüktürler. Ve anlatıyorlar. Anlatıyorlar yani İncil'i. Ve tabii Rab yüreğe dokununca insanlar ilgilenecek, İncil isteyecek ve dua edecek yani.
0: Evet. Aynı zamanda yani insanlar Hristiyanlığı Batı inancıymış gibi de düşünüyor. Öyle bir algı da var.
1: Bu arada doğru değil bu. Eskiden yani birkaç yıl önce böyle birisi İncil sattı mı hemen gazeteler efendim bu Hristiyanlar Amerikan dinini getiriyorlar. Bir gün ben televizyonda ya yerel ya Türkiye televizyonunda dedim ki biz Amerikan'dan ithal etmiyoruz. Biz Hristiyanlığı Türkiye'den ihraç ediyoruz. Bana ne Amerikan dini? Biz burada kendi inancımızı besliyoruz. Biz Hristiyanız. Ne Amerikalıyız ne de Avrupalıyız. Biz TC'liyiz. TC vatandaşıyız. Birinci derecede iyi vatandaşız. Yurtseveriz. Hristiyanız.
0: Evet, belki bu noktada insanların daha iyi araştırması, okuması da gerekiyor. Belki ön yargılarla bakmak yerine gerçekten anlamaya çalışmak da gerekiyor. Şimdi, bu noktada artık aslında her şeye ulaşabiliyoruz. İnternet
1: doğru.
0: Var, insanlarla konuşabiliyoruz, kiliselere gidebiliriz, Protestan kiliselerine konuşabiliriz ve aslında o ön yargılardan kurtulabiliriz. O zaman bağlar da daha güçlü olabilir diye
1: şimdi
0: düşünüyorum.
1: Şimdi ön yargılar güçlü bir duygudur. Birine demiş biliyorsun, birine demiş, demiş ki ön yargıyı parçalamak, kırmak atomu parçalamaktan daha zordur. Ama gerçekten öyledir. Düşünebiliyorsun, bak düşünebiliyorsun. Genel konuşuyorum yani var olan şeyleridir. Türkiye'de ilkokulu, ortaokul, lise okuyan her genç Hristiyanlık hakkında ne öğreniyor? Olumsuz şeyler öğreniyor değil mi? Hristiyanlar üç dine inanıyorlar. Hristiyanlar İncil'i değiştirdiler. Hristiyanlar yalancıdır. İsa Mesih ölmedi. Öyle değil mi? Ve bu ilkokul araştırmadan kabul ediyor ve büyüyünceye kadar ön yargı oldu. O ön yargı duvarını yıkmak çok zor. Çok zor. Ya bazen sosyal medyada okuyorum. Olmuş koskocaman profesör, ilahiyatçı profesör. Yalan söylüyor. Hristiyanlıkla ilgili yalan söylüyor. Ne yapacaksın bu adama? İnsanlar ona güvene inanacak, bana inanmayacak ki. Doğru değil mi? Olay budur. Bu ön yargıların yok olması için Tanrı'nın bir uyanış göndermesi lazım. Tanrı'nın bir ateş göndermesi lazım. Ateş, kutsal ruhun ateşiyle insanların yüreğine dokunacak ve insanlar pişman olacak, bağıracak. Ya Rab ben çok yalancıyım. Ben bugüne kadar senin halkına karşı yalan söyledim, zulüm yaptım, tövbe ediyorum. O olmadan o duvar yıkılmaz. Uzun, kalın duvar vardır ve çok tehlikelidir. Atomu parçalamışlar. Daha Türkiye'deki ön yargıları paylaşmış ya. Değil mi?
0: Evet. Bunun için ön yargılardan kurtulmak lazım.
1: Çok doğru. Ön yargı bak, ön yargı insanı köreltiyor diyor. Eğer sen birisi gelecek atıyorum ki X adında bir şeyi çok güzel paylaşacak, vaaz edecek diyelim. Ama senin kilisende birisi demiş ki bu adam bizim mezhepten değildir, kötüdür ve ön yargıyla gidiyorsun. Ben öyle oldum. 3 gün önce böyle bir konferans gittim, hiçbir şey alamadım. Ön yargı vardı. Ben de kurtulmak için 14 kişilik bir gruptu, evime getirdim, yemek yaptım ki biraz hiç olmazsa kendimi rahatlatayım var ya. Ön yargı çok çirkindi. Ondan sonra tövbe ettim. Hiç kimseye karşı bir ön yargı davranmayacağım.
0: Evet. Bu anlamda belki merak eden dinleyicilerimiz de vardır ve bizi ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz de vardır. Hristiyanlık tam olarak nedir? Hristiyanlık inancı tam olarak nedir? Ve bu inancı merak eden kişiler ne yapmasını önerirsiniz?
1: Çok güzel. Her şeyden önce Hristiyanlık bir din değildir. Nokta.
0: Evet.
1: Hristiyanlık bir mezhep değildir. Nokta. Hristiyanlık İsa Mesih'i adım adım takip eden ve Mesih gibi yaşayan kişidir. Mesih, bak İncil'de Filipiler'de bak ne diyor? Diyor ki hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetsin. Ve bu Mesih İsa'da düşünce sizde de olsun. Evet. Ne demektir bu? Mesih nasıl yaşadıysa öyle yaşayacaksın. Mesih nasıl baktıysa öyle bakacaksın. Mesih bu elleri, eğer Mesih dünyada olsaydı bu eller, Mesih nasıl davranacaktı? İnsanları dövmek için mi? Yok. İnsanları yumuşak için. Sen de öyle yapacaksın. Yani her bir Hristiyan Mesih gibi davranacak. Hristiyan bu dünyada Mesih'in bir görüntüsüdür. Öyle yaşayacağız. Barış ardınca koşacak, merhametli olacak, sevecen olacak, bağışlayıcı olacak, düşmanını sevecek. Budur Hristiyanlık. Ve bulunduğu ülkeye, bulunduğu ülkede, ülkenin yönetimine saygılı olacak, bulunduğu ülkenin yönetimlerine, başkanlarına, cumhurbaşkanlarına da dua edecek. Bak ne diyor burada, İncil'de ne diyor biliyorsun? Timoteus 2'de 1-2 diyor ki, her şeyden önce şunu söylerim. Tanrı yoluna, ne güzel, Tanrı yoluna, kutsallık yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallarla, o zaman kraldı, şimdi cumhurbaşkanıyla, bakanlarla, bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar, şükürler sunulsun. Böyle yapmak gider. Bu bir Hristiyan davranışıdır. Yine Hristiyan olmak, Rabbin söylediği söz uyarınca diyor ki, ne mutlu, ne mutlu yumuşak huylu olan, yumuşak huylu olacak. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayan, iyiliğe acıkıp susayanlar, iyilik yapmaya. Ne mutlu merhametli olanlar. Ne mutlu yüreği temiz, bak yüreği temiz olanlar. Ne mutlu barışı sağlayanlar. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm çekenler. Görüyorsun, bütün bunları yapacak Hristiyanlık budur. Yoksa belli şu kural yap, sabahleyin kiliseye git, oruç muruç tut değil. Tabii bunlar olunca oruçta da olacak, kiliseye de gideceksin.
0: Evet.
1: Ve tek bir cümle ile Mesih gibi yaşamak. Mesih yeryüzünde olsaydı nasıl yaşadıysa Hristiyan da böyle yaşamalıdır.
0: Evet, dediğiniz gibi Hristiyanlık bir din değildir. Tanrı ile bir ilişkidir.
1: Yes.
0: Ve bu ilişki aslında az önce saydığınız şekilde yaşamımızı sağlayacak olandır. Bütün program boyunca geçmişten günümüze aslında Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl yayıldığına baktık. Nasıl büyüdüğüne ve yeşerdiğine baktık. Ve aslında bu topraklar üzerinde yeşermeye devam ediyor. Ve
1: edecek.
0: Ve edecek. Evet,
1: sonuna kadar
0: gibi.
1: Edecektir.
0: Evet, kesinlikle evet. Öyle. Amin. Ve bu topraklarda aslında Hristiyanlık uzak değildir. İnsanlar bunun için araştırabilir, öğrenebilir ve ön yargısız bir şekilde bakabilir. Bunun için Protestan kiliselerine gidebilirsiniz, bir İncil alıp okuyabilirsiniz, konuşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz.
1: İnternete, YouTube'a girebilirsiniz, istediğiniz noktada.
0: Evet, birçok seçenek var. Onun için Hristiyanlık Anadolu'da doğmuştur, sonradan gelmemiştir diyebiliriz.
1: Ve Hristiyanlığı benimsemek, Hristiyan inancının peşine gitmek, İncil okumak da yasalara göre, anayasaya göre de suç değildir.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir program serisi oldu bizler için. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum Behnam Bey size.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Program boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 1:8 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız. Tabii ki İsa Mesih'in kimliğini anlamamız açısından bu ayetler çok önemli. Öncelikli olarak şunu sorarak başlamak istiyorum ben. Tanrı her şeyi nasıl başlattı pastörüm?
1: Yaratılış kitabında yani ilk ayetlerde şunu yazıyor. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Evet, yani Tanrı hiçbir şeyin olmadığı bir yerde ne yaptı? Yaratılışı başlatıyor, kendinden başlatıyor. Ruh olan Tanrı bunu başlatıyor. Yine biz bu ayetlere baktığımız zaman söz yaratılmadı, söz Tanrı'yla birlikteydi. Tanrı ışık olsun dediğinde söz yani sözü kullanıyor. Hı hı. Ve ne oluyor? Işık oluyor. O zaman demek ki söz yaratıcı ve söz ve Tanrı birbirinden ayrı varlıklar değil. Yani, hı hı. Birbiriyle yani çok uzak olan varlıklar, hı hı, değil. Birlikte, hı hı, varlar, birlikte yaratıyorlar diye anlıyoruz.
0: Evet. Peki Mesih İsa insan bedeni almadan önce nasıl vardı? Bunu nasıl açıklayabiliriz?
1: Evet, bu da yine okuduğumuz ayetlerle ilgili konuştuğumuz sözlerle ilgilidir. Söz yaratılmadı. Yani söz yaratılmış olsaydı yaratılmış bir varlık olurdu. Hı hı. Ve ilerleyen çok uzun yıllar sonra İncil'in Yuhanna bölümü yazıldığında şöyle diyor, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. O da bunu, hı hı, onaylıyor. Yani yaratılışın ilk birkaç ayetinde geçen konuları, söz konuları onaylıyor. Yani söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diyor. Her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yani her şey o söz, yaratılan, evet, söz aracılığıyla var oldu diyor. Ve biz işte Tanrı'yı anlamak istiyorsak o zaman kutsal kitaptaki ayetlere bakmak lazım. Ve yine bu program boyunca sık sık söylüyoruz. Kutsal kitap tutarlı bir kitaptır. Yaratılış birinci bölüm, yani yaratılış kitabı kutsal kitabın ilk kitabıdır. Ve birinci bölüm 1-3 ayetlerde başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diyor. Yani öyle devam ediyor.
0: Evet.
1: Ama sonradan ne oluyor? Gelişen vahiy kavramı çerçevesinde açıklanıyor ve sözün Tanrı ile birlikte olduğu ve bu sözün yine insanlarla birlikte olduğunu da anlatıyor orada. Hı hı. Ve bu söz aynı zamanda nasıl yarattıysa yaşam kaynağıydı, karanlıkta parlıyordu ve karanlık bunu alt edememişti.
0: Evet, o zaman aslında İsa Mesih'in Tanrı'nın sözü ve aslında o zaten vardı. yaratılmadı. Tanrı'nın sözü olduğu için de İsa Mesih aslında sonsuz diyoruz.
1: Evet ve yine ilerleyen zamanda Pavlus yazdı kutsal ruhun yönlendirişiyle. Şöyle diyor Romalılar 9. bölüm 5. ayette. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Yani büyük atalar dedi İbrahim, İshak ve Yakup'tan söz ediyor. Ama aynı zamanda Mesih sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin diyor. Yani bunu da söylüyor. Yine Yuhanna'nın ana temalarından biridir bu. Ve bu ana tema nedir? Söz yaratılmadı. Söz hep vardı. Ve o söz Tanrı ile birlikteydi. Ve beden alan o söz bizimle birlikte oldu.
0: Evet. Tabii ki ayetlere baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ifadesini de görüyoruz. Buna bakacak olursak aslında İsa Mesih'te bu gücü nasıl görüyoruz? Bu güç İsa Mesih'te nasıl açığa çıkıyor?
1: Evet, yani ilk defa Yaratılış 17:1 ayetinde geçiyor. Avram, yani İbrahim peygamber 99 yaşındayken Rab ona görünerek ben her şeye gücü yeten Tanrıyım dedi. Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım dediğinde buradaki her şeye gücü yeten Tanrı El Shaddai nedir? Kendisini İbrahim'le birlikte olduğunu, kendisini ona tanıttığını söylüyor. Ve aynı zamanda ilerleyen zamanda bu Mesih'te ortaya çıkıyor. Vahiy 21. bölüm 22-27 ayetlere baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kendinin tapınağıdır diyor. Yani Rab Tanrı ve kuzu. Kuzu İsa Mesih'tir. Ve şöyle devam ediyor. Kentte tapınak görmedim. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kentin tapınağıdır. Aydınlatmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Neyi anlatıyor? Evet, o tapınak Tanrı'yla birlikte olan kuzu orada birlikte ve kuzu çıra olarak ışık veriyor. Uluslara, kente ışık veriyor. Ve bu kent yeni göksel kenttir aynı zamanda. Yani evet. Demek ki biz sorunuza baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ifadesinde Mesih bu gücü nasıl görüyoruz dediğimizde öncelikle hep Tanrı'yla birlikte ve Tanrı'yla birlikte var. Ama rolleri ayrı ve burada göksel babamız, yani görünmeyen özlediğimiz göksel babamız nedir tasarlıyor ama oğul onun ışığını yansıtıyor ve kurtarıcı olarak tarih sahnesinde yerini alıyor.
0: Şu açıdan da bakabilir miyiz aslında, merak ediyorum. Tanrı'nın tabii ki her şeye gücü yeter ve her şeyi yapabilecek güçte. Aslında İsa Mesih de yapıp ettikleriyle bunu göstermiş olmuyor mu bir anlamda? Çünkü mucizelerine baktığımızda, ölüleri dirilttiğinde ya da kötü ruhlar üzerindeki yetkisine baktığımızda ya da aslında günah sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek gücü de görüyoruz. Ölüm üzerinde bir zafer kazandığında aslında onun da her şeye gücü yeten Rab olduğunu görmüş olmuyor muyuz?
1: Evet ve yine bu seride birkaç kez kullandık diye düşünüyorum. Yani İsa Mesih'in şu sözünü, yani babanın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Yani tamam, bana inanmıyorsunuz, sözlerime güvenmiyorsunuz ama yaptığım işlere bakın. Az önce sizin söylediğiniz gibi, yani ölüleri diriltiyor ve bunu istediği zaman yapıyor. Hani bir defa yapsa ya hadi oldum olmadı mı diyelim ama baktığımızda birçok örnek var. Yani ölüleri diriltiyor ve bu ölüleri dirilttikten sonra da yine vaazlarında, oradaki insanlarla yaptığı konuşmalarda söylüyor, ben yaşam veriyorum diyor. Yani kim yaşam verebilir? Kim bir başka kişiye yaşam verebilir? Ölmüş bir kişiye yaşam verebilir? Yani yine bu tarih sahnesinde yok. Ve biz bu zamana kadar gelmiş bütün peygamberlere baktığımız zaman yani onların Tanrı'nın sözcüsü olduğu yönünde iddiaları var. Ama hiçbirisi ölmüş birine yaşam veremiyor.
0: Evet.
1: Ve hatta kendisi ölüyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki İsa Mesih başlangıç ve son benim diyor. Güçlü bir ifade aslında, başlangıç ve son aslında. onun sonsuzluğunu vurgulamaya çalışıyor. Bunu biz nasıl anlamalıyız? Bizim için nasıl bir anlam ifade ediyor? Bunu bilmek bizim için neden önemli?
1: Yani önemli çünkü kendisi hep var olduğunu söylüyor. Ve aynı ayet içinde az önce konuştuğumuz her şeye gücü yeten Rab Tanrı, hı hı, Alfa ve Omega benim diyor. Yani her şeye gücü yeten Rab Tanrı, hı hı, Alfa ve Omega benim. Bu mektubun yazıldığı dönemleri göz önünde bulundurursak, yani Hristiyanlar üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Ve o dönemdeki Roma zulmü gittikçe artıyordu. Yani aç köpeklerin önüne atılıyorlardı. Hı-hı. Arenalarda öldürülüyorlardı. Yani Hristiyan olmak iyi bir şey değildi. O dönemde de aslında bu dönemde de iyi, hı-hı, bir şey değildi. Ve İsa Mesih bu vahiyi Yuhanna'ya gönderdiği zaman orada zorluk çeken kişileri güçlendirmek istiyor. Yani var olmuş, var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor. Aynı zamanda bu seride sözünü ettiğimiz başka bir konuda İsa Mesih ben sonsuza dek sizinle birlikteyim dedi. Yani evet. Matta İncili'nin sonunda. Ne oluyor? Bu defa Yuhanna'nın vahiyinde bunun farklı bir şekilde karşımıza çıktığını, farklı bir şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Ve özellikle her şeye gücü yeten sözü zulüm gören imanları güçlendirmek amacıyla veriliyor. Vahide bu açıklanıyor. Alfa ve Omega bildiğimiz gibi Grek alfabesinin ilk ve son harfleridir. Hı-hı. Burada Tanrı'nın ezeli ve ebedi olduğunu ifade ediyor. Ve Rab İsa da bunu kendisi için kullanıyor. Yani evet, Alfa ve Omega benim diyor kendisi.
0: Evet. Tabii ki çok güçlü ve önemli bir ifade. Bunu bilmek de Tanrı'ya güvenmek açısından çok önemli. Tabii ki İsa Mesih'e baktığımızda her şeye gücü yeten Tanrı'nın kendisi olarak görüyoruz. Ve bizim günahlarımız için, aslında günah sorununu ortadan kaldırmak için bu dünyaya geldiğini, çarmıh üzerinde öldüğünü, gömüldüğünü ve üçüncü gün dirildiğini de okuyoruz. Yani şöyle bakmak istiyorum. Günah sorunu ortadan kalktı ve biz aslında Tanrı ile barıştık. Mesih'in ikinci gelişinden sonra da aslında tamamıyla her şey son bulacak ve biz Tanrı ile birlikte sonsuza dek olacağız. Peki tekrar günah işlenirse ne olur o zaman? Yani tekrar günah işleme potansiyeli var mı insanın? Günah işlerse ne olur? Tarih teker eder mi?
1: Kutsal kitaba göre artık öyle bir şey olmayacak. Bazen, hı-hı, şöyle bir öneri veriyorum. Yaratılışın ilk üç bölümünü okuyun. Yani, hı-hı, ve bu ilk üç bölüme baktığımız zaman işte bir iki bölümler yaratılışın nasıl olduğunu, insanın nasıl yaratıldığını anlatıyor. Ve üçüncü bölümde de düşüş var ve buradaki ruhsal ve fiziksel ölümün nasıl olduğunu, Tanrı'dan kopuşun gerçekleştiğini anlatıyor. Kutsal kitabın arasındaki bütün bölümleri kaldırıp bir de Vahiy 21-22 bölümleri okuyun. Hı hı. Şimdi orada bir iki sahneyi göreceğiz. Aden var, yani yaratılış kitabında. Orada Adem ve Havva var. Tanrı şeytanın Adem bahçesine girmesine izin veriyor ve onlar ayartılıyor ve günah işliyorlar. Ama Vahiy 21 ve 22 bölümlere geldiğimizde artık İsa Mesih geliyor ve yaratılışı düzenliyor ve bir daha buna izin vermiyor. Hı hı. Ayetleri okumak istiyorum. Şunu yazıyor Vahiy 21. bölümün 27. ayette. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla giremeyecek. Yalnız atları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Yani İsa Mesih tekrar geldikten sonra, hı hı, artık yaratılıştaki yozlaşma geriye doğru işlemeyecek. Peki neden böyle oldu? Aslında bu soruya cevap vermek zor. Çok kişi evet, soruyor. Neden izin verdi? Neden, hı hı, böyle oldu? Benim anlayabildiğim kutsal kitaptan günahın ne kadar günahlı olduğu anlaşılsın diye Tanrı şeytanın Adem bahçesine girmesine izin verdi. Ve, hı hı, bunu bütün insan soyuna göstermiş oldu. Hı hı. Ve Tanrı'nın sözüne itaat etmemizin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dediği gibi iyi ile kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme. Hı hı. Onu yediğin gün kesinlikle ölürsün diyor. O zaman, evet, insan Tanrı sözüne iman etmiş olsaydı ne olacaktı? Günah olmayacaktı. Ama günah olunca ne oluyor? Tanrı'nın insanla ilişkisi olmuyor. Böyle bir durumda Tanrı ile ilişkimizin ne kadar önemli olduğunu dinleyici anlayabiliyor mu diye ben bir soru sormak istiyorum.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
2: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün vahiy 1-8 ayeti üzerinde konuşuyoruz. Var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor bu ayetlerde. Ve biz bu ayetler üzerine konuştuk. İlk bölümde de yaratılıştan bahsettik. İsa Mesih'in Tanrı sözü olmasından ve bu nedenle başlangıç ve son olduğundan bahsettik. İsa Mesih'e baktığımızda her şeye gücü yeten doğasını görebildiğimizden konuştuk ve İsa Mesih'in başlangıç ve son olması onun ezeli ve ebedi olduğu üzerinde de durduk. Aslında son olarak biz tekrar İsa Mesih'in ikinci gelişinden sonra tekrar günah işlenir mi, tarih tekerrür eder mi diye konuşuyorduk. Biraz bahsettiniz ama eklemek istediğiniz şeyler varsa oradan devam edelim.
1: Evet, yani şunu söylemiştik, daha doğrusu okumuştuk ayet olarak. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla giremeyecek. Yalnız atları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Ve sonraki bölümde şöyle devam ediyor. Melek bana Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. Artık hiç lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Kulları ona tapınacak. Onun yüzünü görecek. Alınlarında onun adını taşıyacaklar. Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Yani bu tamamlayıcı ayetler bize şunu gösteriyor ki artık İsa Mesih geldikten sonra yeni bir düzen geriye dönüşü olmayacak şekilde başlayacak. Aden'de olan tüm olumsuzluklar ortadan kalkacak ve bizler ona tapınacağız, yani ibadet edeceğiz. Onu adına layık bir şekilde yücelteceğiz.
0: Evet, tabii ki Mesih'in ikinci gelişinde dediğiniz gibi yeni bir düzen olacak ve o düzen içerisinde aslında Tanrı ile birlikte sonsuzlukta birlikte olacağız. O zaman Mesih ikinci gelişi için neyi bekliyor diye sormak istiyoruz. Mesih'in ikinci gelişi için ne olması gerekiyor?
1: Evet, yani Mesih gelecek, ikinci kez gelecek, tekrar gelecek diye inanıyoruz. Zaten bu şekilde de açıklıyor. Aslında sadece biz değil, yine bazı farklı inançlarda olsalar da bir Mesih inancına sahip olanlar var. Hatta zaman zaman Mesihler de ortaya çıkıyor. Yani ben evet. Mesih'im diye bir iddiada bulunuyorlar. Şimdi neyi bekliyor sorusu için cevap vermek biraz zor. Çünkü Rabbin belirlediği bir saat var. Yani onun bu belirlediği saatin neden o saati belirlediğini bilmiyoruz. Ve yine bu işte Mesih'in gelişiyle ilgili saat veren, gün verenlere baktığım zaman yani onların sahte peygamber olduğunu düşünüyorum. Görüyorum zaten şimdiye kadar bütün hepsi öyledir. Çünkü İsa Mesih'in gelişini net olarak bildirecek, yani gün ve saat verecek bir kişi yok. Yani İncil'de böyle bir öğreti var. O zaman bir sahte peygamberi ayırt etmek isterseniz Mesih'in gelişiyle ilgili gün ve saat verdiğine bakmak gerekiyor. Ama aynı zamanda İncil'de okuduğum zaman işte Mesih'in gelişi için, yani Mesih ikinci kez gelmek için neyi bekliyor diye düşündüğümde Tanrı daha çok kişinin kurtulmasını istiyor diye anlıyorum. Belki verilecek cevaplardan bir tanesi bu olabilir. 2. Petrus mektubunda 8-13 ayetlerde sevgili kardeşlerim şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Yani öncelikle demek ki Rab zaman kavramının dışındadır.
0: Evet.
1: Yani biz zamanla ilgili düşündüğümüz için bu soruyu soruyoruz. Oysa onun için her şey olmuş bitmiş bir olay. Aden'de günah işlendi ama Mesih'in gelişiyle günahın yargısı kalktı ve tekrar gelecek. Aslında onun için tek olay var. Yani sonsuzlukta bakıyor. Ve sonra şöyle devam ediyor. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Yani bu iyi bir cevap diye düşünüyorum. Yani öyleyse demek ki kişiler daha çok kurtulmak istiyorlarsa İsa Mesih'in

0: Mesih'in müjdesine bakması gerek, iman etmesi gerek. Ve devam eden ayetlerde de yine ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak. Maddesel öğeler yanarak yok olacak. Yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Her şey böyle yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir. Tanrı'nın gününü bekleyip o gün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek. O zaman demek ki biz o günü beklemeliyiz, ama kutsallık içinde yaşamalı mıyız? Bu daha önemli bir konu. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bu tarihler veriliyor, Mesih gelecek, işte olaylara bakılıyor, yorumlar yapılıyor ama Mesih hemen şimdi gelecek gibi hazır olmalıyız. Yani kutsal kitaptan aslında öyle bir öğreti çıkıyor. Ama sanki yarın gelecekmiş gibi de umuda sahip olmalıyız. Ya da 1000 yıl sonra gelecekmiş gibi umuda sahip olmalıyız. İmanında kalmalıyız.
1: Evet. Tabii ki sizin de az önce söylediğiniz gibi ne zaman geleceğini bilmiyoruz biz zaman olarak. Ama gelişi yani sonun geldiğini ya da İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili bir belirtiler var mı kutsal kitap içerisinde, İncil'de? Sonun geldiğini nasıl anlayacağız biz?
0: Bu konuda İsa Mesih'in kendisi aslında öğreti veriyor. Hani ve daha çok savaşlardan söz ediyor, işte depremlerden söz ediyor. Ama zamanın nasıl olacağından söz etmiyor. Ve az önce konuştuğumuz konuları da biraz özetleyen ayetler var Matta bölümünde, 24 bölümde. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler, bu söylediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? Onlar da merak ediyorlardı. Yani bundan yaklaşık 2000 yıl önce havarileri, yani onun yanında olanlar, onunla birlikte dolaşanlar.
1: Hala merak ediyoruz.
0: Hala merak ediyoruz, aynen öyle. Ve merak ediyorlardı. O zaman İsa onlara nasıl bir karşılık verdi? Şöyle dedi, sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değil. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Şimdi buraya baktığımızda aslında günümüzde de oluyor. Hani savaş var mı? Var. Yani hem de büyük savaşlar var. Yani ufak savaş da değil. Neredeyse 3. Dünya Savaşı'na gidiyoruz.
1: Evet.
0: Bazı açıklamalara baktığımız zaman öyle gibi görünüyor. Ama İsa Mesih ne diyor? Sakın korkmayın. Yani biz o zaman demek ki bu tür olaylar tarih içinde oluyor. Ama benim burada dikkat ettiğim nokta şu. Bu olaylara bakarak bir kişi bir tarih ya da gün veriyorsa ya da işte kişileri daha çok hemen geliyor gibi teşvik ediyoruz. Çok dikkat etmek lazım. Çünkü insanlar buna inanıyorlar ve bu defa kendi hayatları çok etki altına giriyor. Hatırlıyorum bu 2000'li yıllarda bir sigorta krizi olmuştu. Dünyada olan bir konuydu. İşte yine bu krize bağlı olarak Mesih'in yakında geleceği söylendi. Ve özellikle yurt dışında olanların sigortalarını iptal etmesi de istendi. Bazıları iptal ettiler ama şimdi çok zor durumda kaldılar. Biz bu olayları iyi yorumlamalıyız. Ve İsa Mesih buradan yani genel konudan daha özel bir duruma geliyor. Ve diyor ki imanlara yani bize Hristiyanlara o zaman sizi sıkıntıya sokacak öldürecekler. Yani o zaman demek ki bu da var aslında evet. Hristiyanlar zulüm görüyorlar tarih boyunca. Roma bölümünde de zulüm gördüler ama bugün de zulüm görüyorlar. Yani Hristiyan olmak bir ölüm nedeni olabiliyor.
1: Evet.
0: Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. Öyledir. Yani bu sadece belli coğrafyada yaşayan insanlar için değil. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin İsa'dan nefret ediyorlar. Adını vermeyeyim. Yani bir ülkede Batı ülkesinde işte İsa'nın heykellerini görerek kaldırmak istiyorlar. Yani o kadar büyük bir şekilde ondan rahatsızlık duyuyorlar. Ve yine imandan sapacak diyor. Yani birçok kişi Mesih'in gelmediğini görerek ne yapıyor? Uzaklaşacak, birbirini ele verecek, birbirinden nefret edecek. Bir bölümü dışarıdayken bir bölümü içeride, kilisenin içinde oluyor. Sonra birçok sahte peygamber gelecek. ki böyledir. Yani dünyada bugün birçok sahte peygamber var. Ve sonunda da göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o sonuna gelecektir. Bazı kişiler de buradan hareket ediyor. Evet. İşte sonuna geliyoruz, artık müjde duyuruluyor diyor ama yani bunun bir tarihi yok. Biz bugün, şimdi hemen Mesih gelecekmiş gibi hazır olmalıyız. Yarın 1000 yıl sonra gelecekmiş gibi de imanla kalıp göksel egemenliğin müjdesini ilan etmeliyiz.
1: Evet, aslında ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in tekrar geleceğini ve aslında gelecek olanın aslında İsa Mesih olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. Tabii ki zamanını bilmek zor ama olayları doğru yorumlamak gerektiğinden de söz ettiniz. O zaman Mesih'in ikinci gelişi nasıl olacak? Onu hani daha net anlamak açısından ve cennet nasıl olacak? Geldikten sonra Tanrı ile birlikte yaşayacağımız, tabii ki Tanrı'nın varlığının olduğu yer cennet ve nasıl olacak? Biraz bundan da bahsedebilir misiniz süremizin sonuna yaklaşırken?
0: Evet, yani Mesih karşıtı da gelecek diyor. Yani bu da oldukça önemli. Yani Mesih karşıtı bir tek kişiyi ifade ettiği gibi Mesih'e karşı olan herkesi de ifade ediyor. Yani bunu da iyi ayırt etmek gerekiyor. Ve hatta Yuhanna diyor, nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş oluyor. Bunun son saat olduğunu biliyoruz diyor. Şimdi son saat nedir? Yani bu saat içinde olan şeydir. Biz bu programı son saatine geldik dediğimiz zaman yani bir saatlik bir dilimden söz ederiz. Ama Yuhanna bu mektubu yazdığı zaman 90'lı yıllarda aradan neredeyse 2000 yıl geçti. Evet. Hala son saatteyiz. Demek ki bunu iyi anlamamız lazım. Ve yine az önce okuduğumuz Matta bölümünde İsa Mesih şöyle diyor. Bunun için size Mesih çölde derlerse gitmeyin, bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Ben bu ayeti çok seviyorum ve Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili olarak da tekrar gelişiyle ilgili olarak bunu kullanıyorum. Çünkü diyorum ki onun gelişi, insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her tarafta görülen bir şimşek gibi olacaktır. Eğer bir kişi Mesih geldiğinde bu Mesih değil diyorsa o Mesih değildir. Yani gökten gelecek. Eğer sen bu Mesih değildir diyorsan o Mesih değildir. Çünkü İsa Mesih bunu kendisi söyledi. Burada bir benzetme yapmıyor. Yani benzetme anlatmıyor ya da örnek kullanmıyor. Herkes bunu görecek. Herkes onu Rab olarak görecek. Herkes onun Rab olduğunu bilecek. O zaman buna bakmak lazım. Yani sahte mesihlere ayırt etmek için buna bakmamız lazım. Cennet nasıl olacak? Hani Vahiy 21. bölüm, bunlar da kutsal kitapta çok sevdiğim ayetler. Bundan sonra yeni bir gökte yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökte yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar da onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Evet, cennetle ilgili bölümler yani bunlar Tanrı bizim aramızda. Ama bizi çok ilgilendiren şu ayetler de bize cennetin nasıl olacağını anlatıyor. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Yani onların dediği, İsa Mesih'e iman edenlerin gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık sonsuza kadar yaşayacaklar. Ağlayış ve ıstırap olmayacak. Rabbimiz İsa Mesih bizi teselli edecek.
1: Evet, süremizin epeyce sonuna yaklaştık. O zaman şu soruyla bitirmek istiyorum ben. İsa Mesih'in başlangıç ve son olması ve her şeye gücü yeten Rab Tanrı olması onun kimliğini anlamamız açısından ne ifade ediyor? Ve İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen kişiler bu durumda ne yapmalı?
0: Tanrı sözü olan kutsal kitaba imanla yaklaşması lazım. Yani ön yargısız okuması lazım. Eğer bir ön yargı varsa eleştirel yaklaşarak onu reddetmiş oluyor. Yani eleştirinin olumlu anlamı var ama anlamak için değil de ön yargıyla yaklaşıyorsa olumsuz anlamında kullanıyorum. Ve şöyle diyor, tahta oturan işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. bana tamam dedi. Alfa ve Omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarlarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yabancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur. Yani sonsuza kadar benden uzak kalacaklar diyor. O zaman demek ki kutsal kitabı imanla okumak lazım ve aynı zamanda Tanrı sözüne iman ederek İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcımız olarak kabul etmemiz gerekiyor. Daha çok araştırmak istiyorsa sevgili dinleyici, yani bir protestan kilisesine gidebilir, Radyo Maranata'ya yazıp sorabilir ve böylece bu konuştuğumuz konuları daha iyi araştırabilir.
1: Evet, aslında birçok program serisi yaptık İsa Mesih'in kimliğini açıklamak açısından. Kendi sözlerine baktık, benim dediği birçok ayete baktık. Ve aslında açıkça görüyoruz ki İsa Mesih Tanrı'nın kendisidir, Rab ve kurtarıcıdır. Ve ona iman ettiğimizde, Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde biz aslında kurtuluyoruz ve Tanrı'yla o barış sağlanıyor. Ve başka hiçbir yol yok aslında İsa Mesih'e iman etmek dışında bizi kurtarabilecek başka hiçbir yol olmadığını da görüyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum İsmail Bey size. Süremizin sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyoruz. Bize yardım et ki geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle. Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.